İyi geceler. Anthropic'in kurucu ortağı tarafından dile getirilen acil durdurma düğmesi önerisi, yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz büyümesine karşı uluslararası bir denetim mekanizması ihtiyacını vurguluyor. Üçüncü bir tarafın denetimine açık bu sistemin zorunlu kılınması, teknoloji devlerinin tek taraflı kararlarının neden olduğu potansiyel güvenlik risklerini minimize etmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, yapay zekanın toplumsal güvenliği tehdit edilecek noktaya ulaşması durumunda müdahale kabiliyetini hukuki bir zemine oturtarak bireysel hakların korunmasını hedefliyor. Şirketlerin kendi iç mekanizmaları yerine bağımsız bir otoritenin denetiminde olması, teknolojik gelişimin demokratik ve şeffaf bir çerçevede ilerlemesini sağlayacaktır. Bu her öneri, teknolojik egemenliğin sadece kar odaklı şirketlerin elinde toplanmasını engelleyerek demokratik denetimi ön plana çıkarıyor. Bağımsız bir denetim mekanizması, algoritmaların şeffaflığını ve toplumsal değerlerle uyumunu garanti altına alacak uluslararası bir hukuk çerçevesi oluşturacaktır. Böylece yapay zekanın etik sınırlarını belirleme yetkisi teknoloji devlerinden alınarak küresel bir kamu

0: hukuki bir zemine oturtarak demokratik değerleri güvence altına aldı. Bağımsız denetim mekanizmalarının kurulması, teknolojinin insan hakları ve demokratik değerlerle uyumlu ilerlemesini sağlayacak hukuki bir kalkan oluşturacaktır. Bu tür önleyici tedbirler, teknolojik gelişimin şeffaflık ilkesi çerçevesinde küresel bir kamu yararına hizmet etmesini garanti altına alır. Şimdilik bu kadar.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi geceler. Anthropic'in kurucu ortağı tarafından dile getirilen acil durdurma düğmesi önerisi, yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz büyümesine karşı uluslararası bir denetim mekanizması ihtiyacını vurguluyor. Üçüncü bir tarafın denetimine açık bu sistemin zorunlu kılınması, teknoloji devlerinin tek taraflı kararlarının neden olduğu potansiyel güvenlik risklerini minimize etmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, yapay zekanın toplumsal güvenliği tehdit edilecek noktaya ulaşması durumunda müdahale kabiliyetini hukuki bir zemine oturtarak bireysel hakların korunmasını hedefliyor. Şirketlerin kendi iç mekanizmaları yerine bağımsız bir otoritenin denetiminde olması, teknolojik gelişimin demokratik ve şeffaf bir çerçevede ilerlemesini sağlayacaktır. Bu her öneri, teknolojik egemenliğin sadece kar odaklı şirketlerin elinde toplanmasını engelleyerek demokratik denetimi ön plana çıkarıyor. Bağımsız bir denetim mekanizması, algoritmaların şeffaflığını ve toplumsal değerlerle uyumunu garanti altına alacak uluslararası bir hukuk çerçevesi oluşturacaktır. Böylece yapay zekanın etik sınırlarını belirleme yetkisi teknoloji devlerinden alınarak küresel bir kamu yararı anlayışına göre şekillendirilecek. Bu öneri, yapay zekanın sadece teknik bir araç değil, aynı zamanda küresel bir güç unsuru haline geldiği noktada devletlerin ve uluslararası kuruluşların denetim rolünü kritik hale getiriyor. Bağımsız bir otoritenin varlığı, algoritmik yanlılıkların ve dezenformasyonun yayılmasını engelleyerek, ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarını koruma altına alacak. Şeffaflık ilkesine dayanan bu yapı, teknoloji devlerinin ticari çıkarları ile kamu, güvenliği arasındaki dengeyi hukuki bir zemine oturtarak demokratik değerleri güvence altına alır. Bağımsız denetim mekanizmalarının kurulması, teknolojinin insan hakları ve demokratik değerlerle uyumlu ilerlemesini sağlayacak hukuki bir kalkan oluşturacaktır. Bu tür önleyici tedbirler, teknolojik gelişimin şeffaflık ilkesi çerçevesinde küresel bir kamu yararına hizmet etmesini garanti altına alır. Şimdilik bu kadar.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun çalışma nedeniyle Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Özellikle Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Gazhane Caddesi güzergahlarında devam eden yol çalışmaları, araç akışını yavaşlatarak alternatif güzergahlara yönlendirme ihtiyacı doğuruyor. Şehir içi ulaşımda bu kritik noktaların yoğunluğu, sabah saatlerinde oluşabilecek trafik yükünü öngörerek planlı hareket edilmesini zorunlu kılıyor. Bu bölgedeki yoğun çalışma trafiği sadece anlık bir aksama değil, kentsel altyapı modernizasyonunun getirdiği zorunlu bir süreç. Özellikle Gazhane Caddesi gibi kritik bağlantı noktalarındaki onarımlar, uzun vadede toplu taşıma kapasitesini artırarak İstanbul'un ulaşım ağını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Sürücülerin bu süreci planlı yönetmesi, hem bireysel zaman kaybını önleyeceği hem de acil durum araçlarının geçişine engel olmayacağı için kamu güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu aksamalar, kentsel yaşam kalitesini artırmak adına atılan kritik adımların bir parçasıdır. Sabırlı ve planlı hareket etmek, hem trafik akışını düzenleyecek hem de genel kamu güvenliğini sağlayacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun çalışma nedeniyle Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Özellikle Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Gazhane Caddesi güzergahlarında devam eden yol çalışmaları, araç akışını yavaşlatarak alternatif güzergahlara yönlendirme ihtiyacı doğuruyor. Şehir içi ulaşımda bu kritik noktaların yoğunluğu, sabah saatlerinde oluşabilecek trafik yükünü öngörerek planlı hareket edilmesini zorunlu kılıyor. Bu bölgedeki yoğun çalışma trafiği sadece anlık bir aksama değil, kentsel altyapı modernizasyonunun getirdiği zorunlu bir süreç. Özellikle Gazhane Caddesi gibi kritik bağlantı noktalarındaki onarımlar, uzun vadede toplu taşıma kapasitesini artırarak İstanbul'un ulaşım ağını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Sürücülerin bu süreci planlı yönetmesi, hem bireysel zaman kaybını önleyeceği hem de acil durum araçlarının geçişine engel olmayacağı için kamu güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu aksamalar, kentsel yaşam kalitesini artırmak adına atılan kritik adımların bir parçasıdır. Sabırlı ve planlı hareket etmek, hem trafik akışını düzenleyecek hem de genel kamu güvenliğini sağlayacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün gizemli hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava kapalı ve nem oranı %94 olurken sıcaklık 18 derece, Ankara'da ise açık bir gökyüzü altında sıcaklık 14 dereceye kadar düşüyor. İzmir'de parçalı bulutlar eşliğinde 21 derece görülen bu havada, hafif bir yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Doğanın ritmiyle uyumlu, huzur dolu bir gece dilerim. Şimdi bu güzel şarkılarla biraz dinlenme vakti. Bir süre sonra tekrar buluşmak üzere.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde, Şehit Kamil Balkan Caddesi ile Hal Kavşağı arasında ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Özellikle Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden Güzeltepe istikametine giden araçların Gazhane Caddesi üzerinden alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Bu bölgelerdeki çalışma yoğunluğu, sabah trafiğinde önemli bir zaman kaybına yol açabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Bu bölgedeki altyapı çalışmaları sadece anlık trafik akışını değil, kentsel ulaşım planlamasındaki uzun vadeli iyileştirmeleri de temsil ediyor. Alternatif güzergahların kullanımı, sürücülerin sadece zaman kazanmasını sağlamakla kalmayıp, ana arterlerdeki araç yoğunluğunun dengelenmesi açısından stratejik birer çözüm sunuyor. Özellikle işe gidiş saatlerinde bu tür noktaların yönetimi, toplu taşıma entegrasyonunu ve şehir içi mobilite güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmaların şehir içi mobilite üzerindeki etkisi, kentsel ulaşım planlamasının sürekliliği açısından büyük önem arz ediyor. Trafiğin dengelenmesi ve güvenli bir sürüş ortamının sağlanması için bu tür stratejik yönlendirmelerin uygulanması temel önceliktir. Şimdilik haber bültenimiz burada sona eriyor.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü tablosunu sizin için mersek altına alıyorum. İstanbul 17 derece ve yüksek nemle oldukça nemli başlarken, Ankara 13 derece ile çok daha serin bir sabah sunuyor. İzmir ise 20 derece sıcaklığıyla güne çok daha yumuşak ve ferah bir başlangıç yapıyor. Bu güzel havada yanınıza sevdiğiniz bir kitabı alıp açık havada kısa bir yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum sizi.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Kartal'ın Marsilya karşısındaki stratejik planı, Avrupa Ligi'nde erken bir üstünlük elde etmek için fiziksel baskı ve hızlı hücum varyasyonlarına dayanıyor. Takımın orta sahada hakimiyet kurarak rakibi kendi yarı alanına hapsetme hedefi sadece teknik bir tercih değil, aynı zamanda taktiksel bir kuşatma planıdır. Bu agresif yaklaşım, özellikle savunma hattını öne çekerek geçiş oyunlarını engellemeyi ve ikinci topları hızla toplayıp gol pozisyonuna çevirmeyi amaçlıyor.
1: Marsilya gibi savunmayı kapı gibi kapatan takıma karşı hızlı hücum yapmak, çıplak ayakla buzda koşmaya benziyor. Ya çok hızlısın ya da buzun üzerinde yuvarlanıp kalıyorsun. Kartal'ın bu agresif kuşatma planı kulağa hoş geliyor. Ama orta sahada topu kaptırdıkları an o taktiksel kuşatma, bir anda kendi kalelerine doğru yapılan bir geri çekilme operasyonuna dönüşebilir. Eğer o fiziksel baskıyı yaparken kasları dayanmazsa, Marsilya'nın teknik kapasitesi karşısında sadece sahada koşan birer maratoncu gibi görünebilirler. Bu kadar cesur bir planı uygulamak için oyuncuların ciğerlerinin yanması lazım. Yoksa bu strateji sadece kağıt üzerinde şık duran bir hayal olarak kalır.
0: Okan Buruk'un mental gücünü puan durumundaki üstünlüğüyle temellendirmesi, sadece özgüven değil, aynı zamanda istikrarlı bir yönetim anlayışının yansımasıdır. Galatasaray'ın ligdeki puan farkı ve şampiyonluk yarışındaki konumunu koruması, teknik direktörün baskı altında doğru kararlar alabildiğini ve kadro derinliğini verimli yönettiğini kanıtlıyor. Fatih Terim ile kıyaslandığında, Buruk daha modern bir taktiksel disiplinle bu başarıyı inşa ederken, ligdeki puan tablosu onun stratejik sabrının somut birer göstergesidir.
1: Ece'yim, modern taktiksel disiplin deyince insanın gözünün önüne hemen o soğuk, hesaplı ve her şeyi cetvelle ölçen robotik oyunlar geliyor. Yani dediğin gibi bu işi matematiğiyle çözüyor. Fatih Hoca ise sahada duyguların, öfkenin ve benim dediğim olur inadının yarattığı o kaotik ama büyüleyici enerjiyi yönetiyor. Bir taraf satranç tahtasında her hamleyi önceden hesaplayıp rakibi boğarken, diğer taraf masayı devirip rakipten istediğini koparıyordu. Şimdi ligin bu kadar disiplinli birer robot tarafından yönetilmesi aslında taktiksel bir başarı ama bazen o kaosun içindeki ateşten kaçmak istemiyorsun.
0: Trabzonspor'un teknik direktör arayışında Pioli gibi deneyimli bir ismin 2029 yılına kadar uzanan uzun vadeli sözleşme talebi, kulübün sadece bugünü değil, önümüzdeki 5 yılı kapsayan kurumsal bir istikrar ve vizyon arayışı içinde olduğunu gösteriyor. İtalyan teknik adamın listesindeki 3 seçenek arasında yer alması ve 2+1 yıllık süreci şart koşması, camianın kısa vadeli çözümler yerine sistem inşa edecek liderlere yöneldiğinin somut bir kanıtı. Şenol Güneş ile yürütülen görüşmelerin bu süreçteki yeri, kulübün hem tecrübe hem de aidiyet dengesini koruma çabasını yansıtan kritik bir diplomasi hamlesidir.
1: Trabzonspor'un Pioli gibi bir ismi 2029 yılına kadar bağlamaya çalışması, aslında bana güvenin, ben size kale inşa edeceğim diyen bir mimarın projesi gibi duruyor. Ama biliyorsun ki bu kulüpte sabır taşını çatlak sadece birer saniye sürer. Şenol Güneş seçeneği ise tam bir sigorta poliçesi, yani sistemi kuramazsanız hemen bildiğimiz limana dönelim mantığıyla hareket ediyorlar. Uzun vadeli sözleşme talebi kulağa vizyon gibi gelse de, bu kadar tutkulu bir camiada o sürenin dolmasına kadar aynı heyecanı korumak için hem takımı hem de teknik adamı adeta birer kutsal emanet gibi saklamaları gerekecek.
0: Trabzonspor'un stratejik hamlesi sadece bir teknik direktör seçimi değil, aynı zamanda camianın kurumsal kimliğini yeniden tanımlama çabasıdır. Uzun vadeli sözleşme şartı, yönetimin duygusal kararlardan arınarak sürdürülebilir bir futbol kültürü inşa etme niyetini somutlaştırıyor. Pioli gibi isimlerin, talebiyle Şenol Güneş gibi tecrübelilerin masada olması, kulübün hem küresel standartları yakalama hem de yerel dinamikleri dengeleme arasındaki ince çizgide yürüdüğünü gösteriyor.
1: Kurumsal kimlik falan derken aslında şunu demek istiyorlar. Biz artık her hafta sonu sinir krizleri geçirmek yerine huzur içinde bir sistemin parçası olmak istiyoruz. Pioli gelirse bu bina sağlam olur. Ama o sabır testini geçip geçemeyeceklerini ancak zaman gösterecek. Neyse, bu taktiksel satranç oyunlarını şimdilik burada noktalayalım. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Otoyol ağının %90'ının özel şirketlere devredilmesi, ulaşım maliyetlerinin doğrudan kullanıcı odaklı bir fiyatlandırma modeline dayanarak artması anlamına geliyor. Bu durum sadece geçiş ücretlerinde değil, uzun vadeli altyapı bakım ve işletme giderlerinin tamamen ticaret odaklı bir yapıya bürünmesiyle lojistik maliyetlerini yukarı çekecektir. Ticari taşımacılıkta maliyetlerin artması, temel tüketim maddelerinin nakliye payındaki yükselişle doğrudan ilişkilidir. Bu da enflasyonun gıda ve hizmet sektörlerinde daha sert hissedilmesine yol açar. Özel sektör yönetimi, otoyol kullanımını bir kamu hizmetinden ziyade yüksek kâr marjlı birer ürün olarak konumlandıracağı için bireysel kullanıcıların bütçesi üzerinde ciddi bir baskı oluşacak. Otoyol maliyetlerindeki artışın lojistik zincirine etkisi, akaryakıt fiyatlarındaki keskin yükselişle birleştiğinde tüketim maliyetlerini katlayarak artırıyor. Motorin fiyatının 6 lira 62 kuruşluk artışla 96 liraya ulaşması ve doğu bölgelerinde 9-8 liraya aşması, nakliye sektöründeki operasyonel giderleri doğrudan yukarı çekmektedir. Bu fiyat artışları, depo ve benzeri ticari alanların maliyetlerini yükseltirken, ürünlerin son kullanıcıya ulaşana kadar geçen süreçteki taşıma payını artırarak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki enflasyon baskısını derinleştirmektedir. Yakıt maliyetlerindeki bu artışın doğrudan olarak perakende fiyatlara yansıması, hane halkı bütçesinde satın alma gücünün azalmasına ve günlük harcamalarda daralmaya yol açmaktadır. Yakıt maliyetlerindeki artış ve otoyol kullanım bedellerinin ticari birer ürün olarak konumlandırılması, temel ihtiyaç maddelerinin ulaşım zincirinde ciddi bir maliyet bariyeri oluşturmaktadır. Bu yapısal değişimlerin doğrudan perakende fiyatlara yansıması, hane halkının alım gücünü kısıtlayarak genel refah düzeyini olumsuz etkilemektedir. Şimdilik bu kadar Cihaya.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi sabahlar. Bugün gökyüzünün farklı renklerini keşfedeceğimiz yeni bir güne merhaba diyoruz. İstanbul'da hava 17 derece ve nem %95 seviyesindeyken, İzmir'de durum çok daha ferah ve 20 derece. Ankara ise 11 derece ile serin bir sabahı karşılıyor. Bu yüzden dışarı çıkarken yanınıza kalın birer hırka almayı unutmayın. Günün ilk ışıklarıyla beraber gökyüzü bize eşsiz bir tablo sunuyor. Şehrin her köşesinde bu güzel havayı yaşamanız dileğiyle, şimdi kulaklarınızda notaların büyüsü başlasın.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ve D100'cü bağlantı yolunda 9 dakikayı bulan yoğun bir gece çıkma yaşanıyor. Harp Akademileri kavşağı ile Sakız Sokak bölgesinde kısa süreli tıkanıklıklar mevcutken, o 7 otoyol 8. çıkışta Kavacık kavşağı yönünde 2 dakikalık aksamalar kaydediliyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi, sabah trafiğinin akışını korumak adına kritik önem taşıyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece anlık trafik hacmiyle değil, kentsel planlamadaki darboğazların ve bağlantı noktalarındaki geometrik yetersizliklerin de bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Uzunçayır gibi kritik düğüm noktalarında yaşanan aksamalar, bölgedeki ulaşım ağının kapasitesinin zorlandığını kanıtlıyor. Alternatif güzergahların kullanımı sadece bireysel zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, ana arterlerdeki yükün dengelenerek toplu taşıma ve lojistik akışın sürekliliğini de korumaktadır. Trafik yoğunluğunun yarattığı bu aksamalar, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından planlı çözümlerin gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. Verimli ulaşım ağları hem bireysel konforu sağlamalı hem de şehrin genel işleyişini kesintisiz kılmalıdır. Şimdilik bu kadardı.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü bize farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul ve İzmir 18 derece sıcaklıkla ılık bir başlangıç sunarken, Ankara 10 derece ile oldukça serin bir sabah hazırlıyor. Yüksek nem oranı nedeniyle İstanbul'da nem %94 seviyesinde. Bu yüzden dışarı çıkarken hafif birer hırka yanınıza alabilirsiniz. Şehirler arasındaki bu sıcaklık farkı sabah kahvelerinizi yudumlarken size farklı bir hava katacak Dorch. Günün geri kalanında gökyüzü her şehirde farklı bir melodi fısıldamaya devam edecek. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Günaydın. Londra'nın doğusundaki İngiltere Sağlık Hizmetleri bünyesindeki akıl sağlığı merkezinde yaşanan cinayet, sağlık sistemindeki denetim zafiyetlerini ve personel ihmallerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Soruşturma sonucunda personelin görev başında uyuduğu, kişisel telefonlarıyla ilgilendiği ve güvenlik kayıtlarını tahrif ettiği tespit edilmesi, kurumsal sorumlulukların ne kadar ciddi şekilde ihlal edildiğini kanıtlıyor. Bu olay, hastaların güvenliğinin sağlanması gereken kamu kurumlarında denetim mekanizmalarının çalışmadığını gösterirken, benzer hizmetlerin sunulduğu diğer bölgelerdeki güvenlik protokollerinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Sağlık kurumlarındaki denetim zafiyetlerinin yarattığı riskler kadar, eğitim sistemindeki yapısal dönüşümler de toplumsal güvenliğin ve geleceğin temel taşlarını oluşturuyor. Maarif modeli kapsamında 2026-2027 öğretim yılı itibarıyla 3. yıla girilecek olan kademeli geçiş süreci, müfredatın içerik ve yöntem bakımından köklü bir değişime uğradığını gösteriyor. Bu dönüşüm, öğrencilerin sadece teorik bilgi edinmesini değil, beceri odaklı bir eğitimle toplumsal hayata daha donanımlı hazırlanmalarını hedefleyerek uzun vadede iş gücü piyasasını doğrudan etkileyecek. Uygulama aşamasındaki bu geçişin şeffaf yönetilmesi, öğretmenlerin eğitimi ve kaynak dağılımının planlanması açısından kritik önem taşıyor. Eğitim sistemindeki bu yapısal dönüşüm, sadece müfredat değişikliği değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin genç kuşaklara aktarılma biçiminin yeniden tanımlanmasıdır. Beceri odaklı yaklaşım, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme yetilerini geliştirerek, onları küresel rekabet ortamında daha dayanıklı kılmayı amaçlamaktadır. Bu sürecin başarısı, yerel ihtiyaçlarla evrensel standartların dengeli bir şekilde harmanlanmasına ve eğitim teknolojilerinin her bölgeye eşit erişiminin sağlanmasına bağlıdır. Eğitimde hedeflenen beceri odaklı dönüşümün, gençlerin küresel ölçekte rekabetçi bireyler haline gelmesini sağlayacak temel bir araç olduğu açıkça görülüyor. Bu sürecin başarısı, her öğrencinin eşit fırsatlara sahip olduğu kapsayıcı ve modern bir eğitim yapısının inşasına bağlıdır. Şimdilik bu kadarca.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: Günaydın. Amerika Birleşik Devletleri'nde 395 milyondan fazla aracın mallarına dayanan analizler, 402 bin kilometreyi aşma olasılığı en yüksek modelleri belirli. Bu istatistiksel veri, otomobil üreticileri için dayanıklılık standartlarını yeniden tanımlarken, tüketiciler için ikinci el araç piyasasında değer koruma ve güvenilirlik kriterlerini doğrudan etkileyecektir. Uzun ömürlü araçların yaygınlaşması, bireysel kullanıcıların yatırım maliyetlerini düşürerek araç sahipliği giderlerinde uzun vadeli bir tasarruf sağlamaktadır. Bu dayanıklılık verileri, otomotiv endüstrisinde çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için kritik birer gösterge niteliğindedir. Uzun ömürlü araçların yaygınlaşması, üretim aşamasındaki kaynak israfını azaltarak, döngüsel ekonomi ilkelerine hizmet ederken, karbon ayak izinin toplam kullanım süresine bölünmesini sağlar. Bu durum sadece ekonomik bir avantaj değil, aynı zamanda otomobil teknolojilerinin daha dayanıklı ve modüler tasarımlara yönelmesi için üreticilere somut bir teşvik oluşturmaktadır. Dayanıklılık odaklı üretim modelleri, otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğin ve kaynak yönetiminin temel taşlarını oluşturacak. Bu dönüşümün tüketici hakları ve çevre koruma dengesinde yarattığı pozitif etkiyi gözlemlemek büyük önem taşıyor. Şimdilik bu kadar Ciaro.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.
2: Thank you.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler Şahinu. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %66 nemle gökyüzü parçalı bulutlarla süslenirken Ankara açık bir gökyüzü altında 13 dereceyi gösteriyor. İzmir'de ise hava 21 derece ve rüzgar saniyede 5 metre hızla eserken hafif bir serinlik hissediliyor. Bu güzel havada yanınıza kalın birer hırka alıp şehir turuna çıkmak için harika bir sabah. Gökyüzünün bu eşsiz renkleri altında günün tadını çıkarın. Şimdi sevdiğiniz şarkılarla kulaklarınızda kalmaya devam ediyorum. Şimdilik hoşça kalın ciğer.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

Günaydın. Çin Merkez Bankası'nın Ağustos ayında altın rezervlerine eklediği 20,2 tonluk miktar, küresel piyasalarda ons fiyatının istikrarsızlaştığı bir dönemde stratejik bir koruma kalkanı oluşturuyor. Toplam stokun 2.387 tona ulaşması, Çin'in dolara olan bağımlılığını azaltma ve reel rezervlerini güçlendirme vizyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu ölçekteki alımlar, küresel likidite artışına karşı bir tampon görevi görerek, uzun vadede döviz bazlı varlıkların değerini korumaya odaklanmaktadır. Yerel piyasalarda ise bu hamle güvenli liman arayışının küresel çapta derinleştiğini ve değerli metallerin enflasyona karşı en güçlü savunma hattı olarak kabul edildiğini kanıtlıyor. Altın rezervlerindeki stratejik genişleme sonrası, şimdi enerji piyasalarındaki kritik tıkanıklığı mersek altına alıyoruz. Suudi Arabistan'daki boru hattı saldırıları nedeniyle arzın kısıtlanması, ham petrol fiyatlarında günlük bazda %5'ten fazla sert bir yükselişe neden oldu.

0: Jeopolitik riskler, uluslararası enerji güvenliğinin nedenli kırılgan olduğunu ve alternatif kaynaklara yönelmenin hayati önemini açıkça ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün kulaklarınızın pasını biraz sertçe sileceğiz. Trabzonspor'un Fatih Tekke ile yolları ayırıp Thomas Reis için masaya yumruğunu vurması tam bir burası Karadeniz. Her şeyi denemeliyiz girişimi. Adam Ludogorets Steyn'le uğraşırken Trabzonspor onu çekmek istiyor. Sanki Reis gelince takım anında Balkanların sertliğine bürünecek sanıyorlar. Bu hamle, "Hocam biz aslında çok disiplinliyiz ama birazdan birbirimize girebiliriz." mesajı veren bir denge arayışı gibi duruyor. Reis'in taktiksel derinliği sahaya yansırsa güzel olur. Ama Trabzonspor'un bu sabırsızlığı bazen sadece antrenman sahasını kaosa sürükleyen birer heyecan arayışına dönüşebiliyor.
1: Hoy hoy hoy.
2: Trabzonspor'un Thomas Reis tercihi sadece taktiksel bir değişim değil, aynı zamanda kulübün kurumsal kimliğini daha disiplinli ve modern bir yapıya büründürme çabasıdır. Ludogorets gibi zorlu liglerde deneyim kazanmış bir teknik adamın gelişi, yerel dinamiklerin ötesinde evrensel futbol standartlarını sahaya yansıtma potansiyeli taşır. Bu hamle, kısa vadeli sonuçlar yerine sistem kurmaya odaklanan bir yönetim anlayışının göstergesidir.
0: Trabzonspor'un disiplin arayışını bir kenara bırakalım çünkü voleybolda disiplin değil, safi smaç gücü ve file üstü hırçınlık konuşuyor. Filenin efeleri Letonya karşısında son 16 için öyle bir savaş verecek ki rakip takım fileye her dokunuşta sanki elektrik çarpmış gibi geri çekilecek. Letonya'nın savunma hattını paramparça edecek o sert smaçlar gelirken bizimkiler sadece puan toplamak değil, Avrupa sahnesinde buradayım diye haykıracak. Bu maç bir voleybol müsabakasından ziyade Letonya için kapıların kapanacağı ve bizimkilerin madalyaya giden yolu döşeyeceği sert bir sınav olacak.
1: Hoy hoy hoy.
2: Filenin efelerinin Letonya karşısındaki mücadelesi sadece fiziksel güce dayalı birer smaç serisi değil, aynı zamanda Türk voleybolunun Avrupa standartlarındaki taktiksel olgunluğunu kanıtlayacağı kritik bir eşik. Savunma hattındaki direnci ve blok stratejilerini doğru kurgulayan takım, bu sert mücadeleyi sadece puan toplamak için değil, uluslararası arenada kalıcı bir prestij kazanmak için kullanacak. Bu maç, Türk voleybolunun Avrupa'daki rekabetçi konumunu sağlamlaştıran stratejik bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır.
0: Ece'nin bu stratejik dönüşüm ve taktiksel olgunluk gibi ağırbaşlı kavramlarını dinlerken ben hala o file önündeki hırsı hayal ediyorum. Voleybol sadece taktik tahtasında çizilen çizgiler değil, rakibin yüzüne çarpan birer smaç bombasıdır. Letonya'nın savunma hattı bu sertlik karşısında erirken bizimkilerin her blok denemesi aslında Avrupa'ya sizin kurallarınızla değil, bizim hırsımızla oynuyoruz diye haykıran birer meydan okuma olacak. Eğer o file üstü çekişmede doğru taktiği fiziksel güçle birleştirirlerse, Letonya için maçın sonuna gelindiğinde sadece puan kaybetmek değil, psikolojik olarak da nakavt olduklarını fark edecekler.
2: Bu fiziksel sertliğin ötesinde, voleybolda psikolojik üstünlük kuran, takımın genellikle blok yerleşimi ve servislerin hata payını minimize eden soğukkanlılığıdır. Letonya gibi dirençli bir rakibe karşı Türk takımı, sadece bireysel smaç gücüyle değil, kritik anlarda uygulanan bu kolektif disiplinle Avrupa arenasında kalıcı bir çekim merkezi haline gelebilir. Bu mücadelenin sonucu, Türk voleybolunun teknik kapasitesinin uluslararası standartlarda ne kadar köklü bir zemine oturduğunu da net bir şekilde ortaya koyacaktır.
0: Ece'nin o akademik ağırlıktaki soğukkanlılık ve stratejik konumlandırma tanımları kulağa çok hoş gelse de sahada işler bazen sadece adrenalinle çözülür. Letonya gibi dirençli takımları sindirmenin yolu teknikerlerin tahtadaki çizimlerinden ziyade oyuncuların o kritik sayıdaki ter damlalarında gizlidir Hornçuk. Eğer bizimkiler file önünde o sert duruşu sergileyip rakibi psikolojik olarak köşeye sıkıştırırsa, taktiksel olgunluk dediğimiz şey kendiliğinden adeta bir refleks gibi ortaya çıkacaktır. Sonuçta voleybol sadece bir satranç maçı değil. Her maçın karşı tarafta yankı bulduğu sert birer yüzleşmedir.
2: Kavramsal taktiklerin sahadaki o yoğun adrenalinle harmanlandığı an, voleybolun gerçek gücünü ortaya koyacaktır. Bu uyum, Türk voleybolunu Avrupa zirvesinde kalıcı kılacak temel unsur. Bu dengeli mücadelenin sonucu, sporun hem teknik derinliğini hem de fiziksel karakterini aynı anda test edecek. Şimdilik bu kadar.
3: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: Günaydın. Yıllık en prestijli televizyon ve dijital içerik ödülü olan 78 Emmy ödülleri Los Angeles'te gerçekleştirilen törenle kazananlarını ilan etti. Bu ödüllerin belirlenmesi, küresel yayıncılık standartlarını ve dijital platformların geleneksel medya üzerindeki hakimiyetini tescilleyerek sektördeki yatırım rotasını belirlemektedir. Kazanan yapımlar, İzleyici alışkanlıklarının değiştiğini ve yüksek prodüksiyonlu içeriklerin uluslararası pazarda daha fazla kabul gördüğünü somut bir şekilde kanıtlamaktadır. Ödüllerin dağılımı, geleneksel televizyon yayıncılığının yerini hızla alan dijital platformların içerik üretimindeki teknik üstünlüğünü ve yaratıcı özgürlüklerini vurgulamaktadır. Bu dönüşüm, sadece birer ödül değil, küresel çapta izleyici kitlesinin daha nitelikli ve çeşitliliği yüksek hikayelere geldiğinin somut bir göstergesidir. Yayıncılık dünyasında bu değişim, yerel içeriklerin evrensel standartlara ulaşarak sınırları aşan birer kültürel diplomasi aracına dönüşmesine olanak tanımaktadır. Dijital platformların kazandığı başarılar, içerik üretiminde veri odaklı kişiselleştirme ve küresel erişim stratejilerinin, geleneksel yayıncılık modellerini nasıl geride bıraktığını netleştiriyor. Bu dönüşüm, yerel hikayelerin teknik kusursuzlukla harmanlandığında evrensel birer kültürel değer haline gelerek, küresel pazarda daha geniş kitlelere ulaşma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Artık prodüksiyon kalitesi ve özgün anlatı yapısı, coğrafi sınırları aşan birer diplomatik araç olarak medyanın yeni gücünü tanımlıyor. Dijital dönüşümün getirdiği bu yeni dönem, içeriklerin coğrafi sınırları aşarak evrensel birer kültürel değer haline gelmesini ve küresel pazarda geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır. Bu durum, yaratıcı anlatıların teknik mükemmeliyetle birleştiğinde, medyanın nasıl güçlü bir diplomatik araç haline dönüşebileceğini açıkça kanıtlıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. Trabzonspor'un teknik direktör arayışında Bulgaristan ekibi, Ludogorets'in başındaki Tomas Reis ile temas kurması, kulübün kısa vadeli başarı yerine uluslararası tecrübe ve modern futbol anlayışına yöneldiğini gösteriyor. Sadece 7 ay önce Türkiye'den ayrılan bir teknik adamın tekrar gündeme gelmesi, yerel ligdeki taktiksel çeşitlilik arayışının ve kriz yönetiminde dış kaynaklara duyulan güvenin somut bir kanıtı.
1: Valla Ece, adamı Türkiye'den kovup sonra gel canım. Seni kurtar diye kapıya dayanmak tam bir aşk üçgeni gibi. Ama karşı tarafta sadece hayal kırıklığı kalıyor. Adamın turnayı gözünden vuramadığı ligde taktiksel çeşitlilik arayışı değil. Sanki beni bu çileden kurtarın çığlığı duyuluyor. Tomas Reis'i tekrar çağırmak, bozuk televizyonu tamir ettirmek yerine eski teknik servisi geri çağırmaya benziyor. Sonuç yine aynı ekran karıncalanması olacak.
0: Bolivya futbolunda yaşanan bu şike girişimi ve Manuel Ferrer'e yönelik sistematik baskı sadece bireysel bir suç değil, sporun temelindeki güven ve etik değerlerin çöküşünü simgeliyor. Bir sporcunun ailesi üzerinden tehdit edilerek saha içi kararlarını manipüle etmeye çalışılması, uluslararası spor hukukunda kabul edilemez bir ihlaldir ve futbolun temiz rekabet ruhunu doğrudan baltalamaktır. Bu durum, bölgedeki denetim mekanizmalarının yetersizliğini ve profesyonel futbol ekosisteminin ne kadar savunmasız kalabildiğini açıkça ortaya koymaktadır.
1: Bolivya'da futbolu mafya filmi dekoruna çevirenler, sanki sahada gol atmak değil de mahalle kavgası kazanmaya çalışıyorlar gibi davranıyorlar. Bir sporcunun ailesini tehdit ederek sonuç manipüle etmeye çalışmak, futbolun ruhunu öldürmek değil, resmen sporu mezara gömmektir. Bu denli sistematik bir baskı varsa, o bölgedeki futbol federasyonu yönetimi muhtemelen sahada topa vurmaktan çok arka odalarda kartların nasıl dağıtılacağını düşünüyordur. Hay hay hay.
0: Fenerbahçe'nin 9 maçlık puan haseti sona ererken, Gaziantep FKK karşısında alınan beraberlik sadece bir puan değil, takımın savunma disiplinindeki stratejik dönüşümün bir göstergesidir. Bu sonuç, kulübün taktiksel esnekliğini arttırma ve kontrollü oyun modeline geçiş çabasının sahaya yansıdığı somut bir kanıttır.
1: Savunma disiplini falan dedikçe sanki taktiksel bir deha ürünüymüş gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Ama açıkçası sahada sadece gol yemeyelim yeter korkusu hakim. Bu kadar puan hasetinden sonra gelen beraberlik, stratejik dönüşümden ziyade takımın üzerine binen baskının yarattığı bir çeşit savunma refleksi gibi duruyor. Bir takımı sürekli kazanmaya zorlayıp sonra kontrollü oyun modeline geçtik demek aslında yenilgi korkusundan dolayı ayağını yerden kesmemek demektir. Yani strateji değil, tamamen garantici bir kaçış planı.
0: Fenerbahçe'nin bu geçiş süreci sadece psikolojik bir savunma refleksi değil, aynı zamanda modern futbolun gerektirdiği risk yönetimi dengesinin kurulmasıdır. Sürekli galibiyet odaklı agresif bir oyun planı, fiziksel ve zihinsel tükenmişliğe yol açarken, beraberlikler takıma nefes alacak alanlar sağlayarak uzun vadeli rekabet gücünü korumasına yardımcı olur. Bu durum, taktiksel bir geri çekilme değil, sürdürülebilir başarı için gereken stratejik dengenin kurulması ve taktik çeşitliliğinin birer parçasıdır.
1: Sürdürülebilir başarı dedikleri şeyin aslında hata yaparsak başımız yanar. O yüzden ayağımızı yerden keserim korkusunu süslü kelimelerle paketlemek olduğunu anlamak hiç zor değil. Takım zinen yorulmuş olabilir ama bu kadar taktiksel derinlikten bahsetmek yerine dürüstçe biraz dinlenmeye ihtiyacımız var deseler de çok daha gerçekçi olurdu. Bu stratejik denge meselesi aslında sadece birer savunma oyuncusunun saha içinde yaşadığı o panik butonuna basma içgüdüsünün profesyonelce cilalanmış hali. Neyse, bu taktiksel derinlikleri akşam yemeğinde daha detaylı konuşuruz. Şimdi kulaklara hoş bir şeyler bırakalım Gonca.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler. Beşiktaş ve Marsilya arasındaki kritik mücadelede İtalyan hakem Andrea Colombo'nun görevlendirilmesi, Avrupa kupalarındaki teknik standartları ve disiplin anlayışını test eden bileşik oluşturuyor. İtalyan hakemlerinin genellikle oyunun sertliğini kontrol etme ve taktiksel disipline sadık kalma konusundaki deneyimleri bu yüksek tansiyonlu maçta belirleyici bir faktör olacaktır.
1: İtalyan hakem demek, sahada adeta bir satranç ustasının her hamleyi önceden hesapladığı. Ama arada hadi canım, sen de dedirten kartları açık oynadığı bir drama demek. Bu adamlar düdüğü öyle rastgele çalmaz. Sanki sahada sadece futbol değil, taktiksel bir savaş yönetiyorlarmış gibi gözlerin içine bakarak karar verir. Beşiktaşlı oyuncular o sertliği yaşarken, hakem muhtemelen siz topa mı vuruyorsunuz, yoksa benim sabrımı mı test ediyorsunuz? Bakışıyla sahada dolaşacaktır. Marsilyalılar ise bu İtalyan disiplini karşısında ya çok çekingen kalacak ya da bir anlık boşlukta kendilerine hakemin kırmızı kartlı listesinde bulacaklar.
0: Derslik disiplini ve hakem yönetiminden basketbol sahasındaki taktiksel derinliğe geçiyoruz. Galatasaray, MSC Teknik bünyesinde yer alan Deschamps Pierre'in şampiyonluk iddiası, kulübün bu sezonki geniş kadro yapılanması ve oyuncu rotasyonu stratejisinin güvenini yansıtıyor. Pierre gibi fizik gücü yüksek bir oyuncunun sisteme entegre olması, takımın savunma sertliğini artırırken kritik anlarda skor üretme kapasitesini doğrudan yukarı çekecektir. Bu özgüven sadece bireysel bir motivasyon değil, kulübün hedeflediği profesyonel standartların sahada somutlaşan bir göstergesidir.
1: Deschamps, Pierre gibi bir kasayı takıma dahil etmek, savunmada adeta beton duvar örmek gibidir. Rakip oyuncu içeri girmeye çalıştığında kapı yüzüne kapanır ve hayal kırıklığı yaşar. Bu kadar fiziksel gücü yüksek bir oyuncunun sahada olması sadece skor üretmek değil. Rakibin moralini ilk çeyrekten bozmak için harika bir taktiksel hamledir. Galatasaray bu kararla biz artık sadece yetenek değil, saf güç ve dayanıklılık istiyoruz mesajını tüm ligin yüzüne çarpmış oldu.
2: Hay hay hay.
0: Tümer Metin'in Fenerbahçe performansına yönelik sert eleştirileri, kulübün taktiksel disiplin ve bitiricilik noktasındaki zayıflıklarını kamuoyuna açık bir şekilde dile getirmesi açısından kritik bir yankı uyandırıyor. Özellikle Gaziantep FKK karşısında alınan golsüz beraberlik, takımın hücum varyasyonlarındaki tıkanıklığı ve maç içindeki düşük tempo sorununu vurgulayan somut bir veri olarak öne çıkıyor. Bu eleştiriler sadece bireysel performanslara değil, teknik heyet tarafından uygulanan oyun planının saha gerçekleriyle ne kadar örtüştüğüne dair önemli bir analizi temsil ediyor.
1: Tümer Metin'in çıkıp hücumda tıkanıklık var demesi aslında sahada taktiksel bir düğümün çözülemediğini haykırmaktır. Yani takımın sadece gol atamadığını değil, rakip savunmayı delmeye dair yaratıcı bir fikrinin bile kalmadığını yüzümüze çarpıyor. Gaziantep gibi dirençli bir takıma karşı golsüz beraberlik almak, maçın temposunu ayarlayamayan ve sahada acaba ne yapalım diye birbirine bakan oyuncuların birer heykel gibi dona kaldığı anların kanıtı. Bu eleştiriler sadece birer kelime değil, teknik ekibin saha içindeki stratejik körlüğüne atılmış sert birer tokat gibi yankılanıyor.
0: Tümer Metin'in eleştirileri, sadece bireysel becerilerin eksikliğine değil, sistemin bütüne yönelik yapısal bir uyarı niteliği taşıyor. Takımın hücum varyasyonlarındaki bu durgunluk, teknik heyetin maç içindeki dinamik değişimlere hızla yanıt veremediğini ve stratejik esnekliğin kaybolduğunu göstermektedir. Bu durum, kulübün sadece saha içi performansını değil, uzun vadeli oyun planı disiplinini de sorgulayan kritik bir kırılma noktasıdır.
1: Sistem çökmüşse sistemin mimarisi sorgulanır, tabii Tümer Metin sadece teşhis koyuyor. Kulüp yönetimi ise bu teşhise göre ameliyat yapıp yapamayacağını düşünmeli. Stratejik esneklik dediğin şeyin yerinde olmadığını anlamak için bir uzman eleştirisine ihtiyaç duymayacak kadar bariz olması aslında en büyük açık. Bu tıkanıklığı aşamayan takım sadece sahadaki rakibi değil, kendi vizyonunu da kaybeder. Şimdilik bu kadar Georgi.
3: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler, sevgili Radyo Ora dinleyicileri, kemerleri bağlayın. Çünkü bugün saha içinde değil, hakem koltuğunda İtalyan draması başlıyor. Beşiktaş ve Marsilya arasındaki bu kapışmaya İtalyan hakem Andrea Colombo'nun atanması, maçın taktiksel derinliğinden çok bu kararı nasıl yorumlayacağız? Tartışmalarına odaklanacağımızı garantiliyor. Colombo'nun düdüğü muhtemelen sahadaki futbolcuların reflekslerinden daha hızlı çalışacak. Marsilyalılar hayatta kalmaya çalışırken Beşiktaşlılar İtalyan disiplini karşısında ne kadar dayanıklı olacak göreceğiz. Maçın teknik detaylarından ziyade Colombo'nun her kararda bir opera sahnesi yaşatıp yaşatmayacağı büyük merak konusu. Bu maçta futbol oynamaktan çok hakemle satranç oynayan takımları izleyeceğiz gibi duruyor.
1: İtalyan hakemlerin yönetim tarzı genellikle katı kurallara bağlılık ve yüksek disiplin üzerine kuruludur. Bu durum maçın sertlik dozunu doğrudan etkiler. Andrea Colombo'nun atanması, Beşiktaş'ın fiziksel direnç kapasitesini ve Marsilya'nın hızlı geçiş oyunundaki hatasızlığını test eden kritik bir sınav niteliği taşıyor. Hakem kararlarının sadece saha içi dinamikleri değil, uluslararası futbol standartlarındaki tutarlılığı da sorgulatacağı teknik birer dönüm noktası olacaktır.
0: İtalyan hakemlerin o meşhur karar anı dramalarından sonra şimdi sahada gerçek birer volkanla yüzleşeceğiz. Mamadou Niang'ın Marsilya formasıyla gömdüğü o 100 gollük istatistik aslında Fransızların bu maçta sadece futbol değil, aynı zamanda Türk taraftarının yarattığı o kaotik atmosferle savaşacaklarını gösteriyor. Niang'ın volkan benzetmesi biraz hafif kalmış. Dolmabahçe'de maç günü geldiğinde Marsilyalılar sadece seslerden değil, tribünlerin oluşturduğu o devasa baskı duvarından kurtulmaya çalışacaklar. Beşiktaşlı taraftarların stadyumu adeta birer savaş alanına çevirme potansiyeli, Niang gibi her iki armayı da tanıyan bir adam için hem bir uyarı hem de büyük bir meydan okuma demek.
1: Niang'ın her iki kültüre de aşina olması, onun saha içindeki konumlanmasını sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda psikolojik bir direnç noktası haline getiriyor. Tribün atmosferinin yarattığı baskı altında bu tür deneyimli oyuncuların sergilediği performans, kulüplerin ev sahibi avantajını ne kadar verimli kullanabildiklerini ölçen temel bir kriter. Bu durum sadece taraftarın coşkusunu değil, aynı zamanda takımın kriz anlarında taktiksel disiplinden kopmadan nasıl tepki vereceğini de açıkça gözler önüne serecektir. Andur,
0: tribünlerin yarattığı o devasa baskı duvarından bahsediyorduk. Ama şimdi sahada bu baskıya dayanacak bir duvarın artık emekli olduğunu konuşalım. Ceyhun Gülselam Altay formasıyla futbolu bırakırken aslında sadece profesyonel kariyerini değil, 38 yaşındaki bir adamın o çamurlu saha koşullarına karşı verdiği son direnciyle bitirdi. Adam resmen ben artık bu kaosun içinde çocuk gibi koşturmaktan yoruldum diyerek kapıyı çekip gitmiş. Sanki Altay'da maç kazanmaktan çok her hafta sonu hayatta kalma mücadelesi veriyor. Artık o sahada Ceyhun'un yerini dolduracak birilerinin çıkması lazım. Ama bu yaşta futbolu bırakmak. Aslında ben artık sadece tribünden bağırmayı tercih ediyorum demenin kibar bir yolu gibi duruyor.
1: Ceyhun Gülselam'ın emekliliği sadece bireysel bir kariyerin sonu değil. Yerel futbolun fiziksel ve mental dayanıklılık sınırlarını zorlayan sert yapısının somut bir yansımasıdır. 38 yaşında profesyonelliği bırakmak, modern futbolda taktiksel esnekliğin ötesinde gençleşen dinamiklere uyum sağlama noktasında bir kırılma noktası olarak okunabilir. Bu durum, kulüplerin sadece teknik kapasiteye değil, bu tür yüksek yoğunluklu ve yıpratıcı mücadelelerde direnç gösterebilecek yeni nesil profiller bulma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.
0: Ece'nin taktiksel esneklik dediği şey aslında sahadan nefes nefese kalmadan topu doğru yere göndermekten ibaret ama bu yaşta emeklilik kararı tam bir artık beni bu çamurda koşturarak yıpratmayın feryadı. Ceyhun Gülselam 38 yaşında kramponlarını asarken aslında sadece fiziksel sınırlarına değil, yerel ligin o bitmek bilmeyen kaotik döngüsüne karşı ruhunu koruma altına alıyor. Altay gibi sert bir ortamda bu yaşa kadar ayakta kalmak bile başlı başına bir başarıyken, şimdi tribün koltuğunda oturup en azından artık sadece bağırıyorum konforuna kaçması tam bir stratejik geri çekilme. Gençleşen dinamiklere uyum sağlamaktan bahsetmek yerine aslında bu yaşta futbolun o acımasız dişleri arasında ezilmeyi reddedip huzurlu limanlara sığınmayı seçti.
1: Ceyhun Gülselam'ın kariyerine noktayı koyması, yerel futbolun yıpratıcı dinamikleri karşısında bireysel direncin fiziksel sınırlarını temsil eden çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Bu veda hem oyuncu için kişisel bir huzur alanı hem de kulüpler için daha genç ve dinamik profillere yönelme zorunluluğu getiren net bir sinyaldir. Şimdilik bu kadar.
2: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi, kıtadaki enerji arz güvenliğini ve sanayi üretim maliyetlerini doğrudan tehdit eden bir kriz sinyali veriyor. Dev bir kriz. Enerji fiyatlarındaki bu artışın doğrudan ithal girdi kullanan sektörlere yansıyacağı ve küresel tedarik zincirindeki maliyet baskısını tetikleyerek üretimin durma noktasına gelmesine yol açabileceği öngörülüyor. Bu durumun yarattığı enerji enflasyonu, tüketici ürünlerindeki fiyat artışlarını hızlandırarak hane halkının satın alma gücünü ciddi şekilde zayıflatacaktır. Özellikle ısınma ve üretim maliyetlerinin yükselmesi, gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin piyasadaki fiyat dengesini bozarak geniş çaplı bir ekonomik daralmaya sebep olabilir. Enerji krizinin yarattığı maliyet artışlarının ardından, küresel piyasalarda güvenli liman arayışı altın fiyatlarını ons başına 4.288 dolar gibi kritik bir seviyeye taşıdı. Fed'in faiz kararı, öncesindeki bu sert yükseliş, merkez bankalarının yıllardır süren alım politikalarıyla birleşince yatırımcıların enflasyona karşı koruma kalkanı aradığını gösteriyor. Bu durumun yerel piyasada Türk lirası üzerinden doğrudan karşılığı, altının gram fiyatındaki artışla birleşerek hem tasarruf sahiplerinin portföy değerini değiştirecek hem de döviz bazlı maliyetleri etkileyecektir. Artan altın fiyatları ve buna eşlik eden yüksek enflasyon oranları, halkın alım gücünü doğrudan zayıflatırken, özellikle sabit gelirli vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine ulaşımını zorlaştıran bir ekonomik baskı yaratacak. Altın fiyatlarındaki bu sert yükseliş, küresel ekonomik belirsizliklerin yarattığı risklere karşı somut bir sığınak arayışının sonucudur. Bu durumun yerel piyasalardaki yansımaları ve enflasyonla çarpışması, hane halkı üzerindeki finansal baskıyı doğrudan artıracaktır. Şimdilik bu kadar Ceyha.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. Polonya merkezli Orlen şirketinin Venezuela'dan tedarik edilen ham petrol sürecine tespit edilen 400 milyon dolarlık usulsüzlük, küresel enerji piyasalarındaki şeffaflık krizini ve denetim mekanizmalarının zayıflığını gözler önüne seriyor. Bu ölçekteki bir kayıp sadece kurumsal birer zarar değil, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarının doğrudan artmasına neden olan yapısal bir maliyet yükü oluşturmaktı. Petrol ticaretindeki bu tür büyük boyutlu açıklar, ham madde maliyetlerini yukarı çekerek, nihai tüketicinin yakıt masraflarında %10 seviyelerinde ani artışlara yol açabilir. Şeffaf olmayan tedarik zincirleri, enerji güvenliğini tehdit ederek, doğrudan halkın ulaşım ve üretim maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Enerji piyasalarındaki şeffaflık sorunlarının yarattığı maliyet artışları, ulaşım sektörünü doğrudan etkilerken, otomobil pazarında manuel vitesli araçları olan talebin %97'ye kadar düşmesi bu maliyet yüküyle birleşen konfor arayışını yansıtmaktadır. Ağustos ayı satış verileri, tüketicilerin artık vites değiştirme zahmetine katlanmak yerine otomatik sistemleri tercih ettiğini somut şekilde kanıtlıyor. Artan yakıt fiyatları ve enflasyonun yarattığı ekonomik baskı altında, kullanıcılar ödedikleri yüksek tutarlar karşılığında daha konforlu bir sürüş deneyimi arayışına giriyor. Bu dönüşüm sadece bir teknoloji tercihi değil, yükselen maliyetlerin yarattığı stresin içinde araç sahiplerinin yaşam kalitesini koruma çabası. Tüketici davranışlarındaki bu radikal değişim, ekonomik zorlukların bireysel tercihleri nasıl doğrudan şekillendirdiğini kanıtlıyor. Artan yakıt maliyetlerinin yarattığı baskı, sürücüleri kullanım kolaylığı sunan teknolojik çözümlere yönlendirerek otomotiv sektöründe kalıcı bir dönüşümü tetikliyor. Radyo Ora'da bugünlük yayın akışımız sona erdi.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Galatasaray yönetimi, Kocaelispor müsabakası sonrası yoğun eleştiriler üzerine Rams Park zeminini tamamen yenileme kararı alarak profesyonel standartları koruma yoluna gitti. Bu karar sadece bir saha iyileştirmesi değil, aynı zamanda kulübün uluslararası futbol standartlarına uyum sağlama ve konuk takımlara karşı sorumluluklarını yerine getirme vizyonunun bir parçasıdır.
1: Rams Park'ın zemini artık futbol sahası değil. Sanki her maçtan sonra üzerinde traktör çalıştıran birer çiftçi bahçesine dönüştü. Kocaelispor gibi köklü takımları çamurda koşturup bu saha çok sert diye şikayet etmek yerine en baştan beton kadar sağlam ve profesyonel bir zemin kurmaları tam bir akıl kararı. Sanki zemin yenilenince futbolcuların ayağına takılan o hayali engeller kalkacak ve herhalde artık sahada sadece saf yetenek konuşacak, teknik hatalar değil. Bu hamleyle hem mahalle maçındaki çamuru bitti, hem de konuk takımlara sizi ağırlarken sizi zor durumda bırakmayız mesajı verildi.
0: UEFA'nın 2028 ve 2029 finallerinde İstanbul ve Ankara adaylıklarını değerlendirme dışı bırakması sadece bir şehir tercihi değil, Avrupa futbolunun stratejik merkezlerini ve altyapı kapasitelerini ölçen teknik bir kriterin sonucu. Bu karar Türk Futbol Federasyonu'nun başvurusundaki belirli lojistik veya güvenlik standartlarının UEFA beklentilerini tam olarak karşılayamadığını gösterirken organizasyonun küresel ölçekteki marka değerini koruma amacını ön plana çıkarıyor. Türkiye'nin bu büyük turnuvalarda yer alamaması, iç piyasadaki futbol yatırımlarının uluslararası arenada henüz yeterli görünürlüğe ulaşmadığına dair önemli bir sinyal.
1: UEFA'nın bu kararı resmen sizin eviniz çok güzel ama salonunuzun havalandırması yetersiz demek gibi bir şey oldu dostlar. Şehirleriniz her ne kadar görkemli olsa da UEFA, stadyum kapasitesinden ziyade organizasyonun kusursuz işlemesi için o küçük ama can alıcı detaylarda takılmayı seviyor. Bizimkiler altyapı tam, şehir hazır derken Avrupa tarafı muhtemelen lojistik ağın her bir vidasının sıkılığını kontrol edip kapıyı çekmiş oldu. Bu durum sadece stadyumun büyüklüğüyle değil, tüm şehrin futbol odaklı bir makine gibi çalışıp çalışmadığı ile ilgili acı bir ders niteliğinde.
0: Okan Buruk'un henüz ligin 5. haftasında radikal kadro planlamalarına gitmesi, teknik direktörün vizyonunu sadece mevcut puan tablosu üzerine değil, sezon sonu hedeflerine ve Avrupa kupalarındaki rekabet gücüne dayandırdığını gösteriyor. İlkay Gündoğan gibi dünya çapında bir tecrübeye sahip oyuncunun devre arasında takımdan uzaklaşma ihtimali, kulübün dinamik bir kadro mühendisliği yaparak daha genç veya daha yüksek temposundan alternatiflere yönelme stratejisinin bir parçası. Bu hamle, Galatasaray'ın sadece şampiyonluk değil, uluslararası standartlarda rekabet edebilecek performans odaklı bir yapı kurma arzusunu somutlaştırmaktı.
1: Okan Buruk'un bu hamlesi aslında ya hep ya hiç kumarı gibi duruyor ama riskleri çok yüksek. İlkay gibi bir tecrübe abidesini elden çıkarıp yerine gençlerin enerjisini koymak, aslında kadroyu birer robot gibi sadece koşmaya ve pres yapmaya programlamak demek. Eğer bu genç oyuncular o ağır baskı altında ezilmezlerse Galatasaray uçuşa geçer ama patlarlarsa Okan, hocanın başı ciddi şekilde ağrır. Taktiksel olarak yaşlı kurtların sakinliğini bırakıp sahadaki tempo motorlarını tazelemek istiyor. Yani sadece bir kadro değişikliği değil, takımı tamamen baştan yaratma operasyonu bu.
0: Okan Buruk'un kadro mühendisliği aslında Türk futbolunun yerel başarı tuzağından kurtulup modern Avrupa futbolu dinamiklerine entegre olma çabasıdır. Tecrübeli isimleri taze kanla değiştirmek sadece bir yaş tercihi değil, yüksek yoğunluklu pres ve hızlı geçiş oyununa sürekli sürdürebilecek fiziksel kapasiteyi önceliklendirme stratejisidir. Bu hamle, kulübün uzun vadeli rekabet gücünü korumak adına taktiksel riskleri göze aldığı ve futbolun evrenselleşen standartlarına uyum sağladığı net bir göstergedir.
1: Ece haklı, Okan Hoca sadece gençleri değil, aslında sahadaki o bitmek bilmeyen koşturmayı ve modern futbolun robotvari temposunu istiyor. Bu riski kumarın sonunda ya Avrupa hayalleri gerçek olur ya da sahada yorgunluktan nefesi kesilen gençler izlerken biz burada kahkahalarla ne güzel bir deneydi deriz. Neyse, bu taktiksel satranç tahtasında Taşlar yer değiştirmeye devam edecek. Şimdi biraz müzik eşliğinde kulaklarımızı dinlendirelim.
2: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Kemerleri bağlayın çünkü UEFA yine hangi şehirleri kutsal toprak ilan edip stadyumları parlatacağını açıkladı. Bazı şehirler seçilirken öyle bir ihtişam sergiliyor ki sanki orada maç değil de dünya barışı imzalanacakmış gibi bir hava estiriyorlar. Stadyumların kapasiteleri ve konaklama imkanları göz önüne alındığında bazı takımlar için bu finaller sadece bir kupa yarışı değil, adeta birer prestij savaşına dönüşecek. Bazı kulüplerin o devasa stadyumlarda taraftarını coşturmak yerine sadece kendi reklam panolarına bakıp boşluğa gülümseyeceği anları şimdiden hayal edebiliyorum Murgar. Özellikle bütçesi kısıtlı takımların bu görkemli sahnelerde biz buraya sadece konuk olarak geldik havasında kalması turnuvanın en trajikomik detayı olacak.
1: UEFA'nın seçtiği bu görkemli sahneler, futbolu sadece bir spor dalı olmaktan çıkarıp küresel bir pazarlama ve marka değerleme aracına dönüştürüyor. Büyük bütçeli kulüpler için bu stadyumlar ticari birer vitrin sunarken, daha mütevazı yapılar için ise uluslararası arenada görünürlük kazanma şans taşıyor. Bu durum, sporun özündeki rekabetçi ruhu korurken, aynı zamanda futbolun ekonomik gücünü ve küresel etkisini somut bir şekilde ortaya koyuyor.
0: UEFA'nın parıltılı stadyumlarında devleşen markaları boş verelim. Şimdi sahada toz yutacak gerçek futbolculara bakalım. Beşiktaş'ta Fabio Miretti sakatlıktan çıkıp Marsilya karşısında sahneye taşınırken sanki yeni birer kahramanmış gibi karşılanması tam bir son dakika draması tadında. Ernest Pocu ise milli arayı adaptasyonla geçirecekmiş. Sanırım kulüp yönetimi bu arkadaşa önce bir buraları öğren, sonra sahada koşturursun diyerek sabır testi uyguluyor. Bu iki oyuncunun Marsilya gibi sert bir deplasmanda ne yapacağı meçhul ama en azından sahadaki boşlukları dolduracakları düşüncesi taraftara biraz olsun umut ışığı yakıyor.
1: Sakatlık sonrası dönüş yapan oyuncuların fiziksel kondisyonlarının ve mental hazırlıklarının kritik olduğu bu dönemde, Beşiktaş'ın rotasyon seçeneklerinin genişlemesi teknik açıdan büyük önem arz ediyor. Özellikle Marsilya gibi yüksek yoğunluklu bir deplasmanda yeni katılan veya adaptasyon sürecinde olan isimlerin sahada ne kadar süre kalabileceği ve taktiksel disipline uyum sağlayıp sağlayamayacağı performansın ana belirleyicisi olacak. Bu durum sadece bireysel başarı değil, kulübün kısıtlı kaynaklarla nasıl stratejik bir kadro derinliği oluşturabildiğinin de somut bir göstergesidir. Bu durum sadece bireysel başarı değil.
0: Beşiktaş'ın o adaptasyon falan dedikleri oyuncularıyla Marsilya gibi sert deplasmanda hayatta kalma mücadelesi verirken Okan Buruk tarafı çoktan derin nefes alma aşamasına geçmiş durumda. Galatasaray'da kadro derinliği hedeflenirken bu başarıyı yakalamak sanki Okan Hoca her maçı bir satranç tahtasında uç noktada oynuyormuş gibi bir strateji izlediğini gösteriyor. Bu kadar oyuncuyla rotasyon yapmak teknik direktörün üzerinde büyük bir yük ama Galatasaray'ın geniş kadrosu sayesinde Okan Buruk şu an huzur içinde çayını yudumlayabilir. Takımın bu derinliği sadece kağıt üstünde değil, sahada gerçekten işe yararsa rakipler için tam bir kabus olur. Sonuçta her maçta taze kanın sahaya çıkması taktiksel çeşitliliği doğruğa çıkarır. Hoy hoy hoy.
1: Kadro derinliğin taktiksel esneklik sağlaması sadece rotasyon yapmak değil, aynı zamanda maçın kritik anlarında oyuncuların mental yorgunluğunu minimize eden stratejik bir hamle. Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray sisteminde bu genişlik, maç içinde uygulanan yüksek yoğunluklu presin sürekliliğini korumak adına hayati birer araç haline giriyor. Teknik direktörün elindeki seçenek bolluğu, rakip savunmanın öngörülebilirliğini azaltırken takımın dinamizmini maç sonuna kadar canlı tutma imkanı sunuyor.
0: Ece'nin bu taktiksel esneklik ve mental yorgunluk gibi akademik terimlerle süslediği durumu biraz sadeleştirelim. Okan Buruk aslında sadece yedek kulübesini birer yedek oyuncu deposu olarak değil, maç içinde rakibi şaşırtacak taze birer patlayıcı olarak kullanıyor. Rakip takımın savunma hattı uyuşkunluk yaşarken sahaya giren dinç bir oyuncunun yarattığı o ani enerji değişimi rakip için sanki uykusunda bir bardak buz gibi kahve içmiş gibi şok etkisi yaratıyor. Bu sadece kadro derinliği değil, Okan Hoca'nın satranç tahtasında hamle yaparken rakibinin taşlarının neredeyim bozulacağını önceden hesaplaması. Yani Galatasaray'ın bu geniş rotasyonu rakipler için birer taktiksel bariyer oluştururken Beşiktaş gibi daha dar kadrolarla savaşan ekipleri nefes alamama noktasına getirebilir.
2: Hoy hoy hoy.
1: Okan Buruk'un geniş kadro avantajını rakip savunmanın direnç noktalarını kırmak için dinamik bir araç olarak kullanması, taktiksel üstünlüğü koruma stratejisinin temelidir. Bu çeşitlilik sadece fiziksel tazelik değil, aynı zamanda oyun içi varyasyonların rakip tarafından okunmasını zorlaştıran stratejik birer bariyer sunmaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
3: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Siber suçluların hedefindeki kullanıcılar için bu durum, banka hesaplarındaki bakiyelerin dakikalar içinde çekilmesi veya kredi kartı limitlerinin kontrolsüzce harcanması gibi somut finansal zararlar anlamına geliyor. Özellikle dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, bu tür güvenlik ihlalleri bireysel birimlerin tasarrufunu korumakta zorlandığı bir dönemi işaret ediyor. Dijital platformlardaki veri güvenliği riskleri kadar, teknolojik cihazlara erişimin maliyeti de vatandaşın ekonomik refahı üzerinde doğrudan belirleyici bir rol oynamaktadır. Mobil iletişim araçları ve bilgi teknolojileri, İş Adamları Derneği'nin uyarısı, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve yüksek enflasyon teknoloji ürünleri üzerindeki maliyet baskısını yansıtmaktadır. Döviz kurundaki dalgalanmaların doğrudan üretim ve ithalat maliyetlerine eklenmesiyle, akıllı telefon fiyatlarında kısa sürede %20 ile %30 arasında artışlar görülmektedir. Bu durum, temel bir ihtiyaç haline gelen iletişim araçlarının erişilebilirliğini zorlaştırarak tüketicinin satın alma gücünü ciddi şekilde zayıflatmaktadır. Örneğin, orta segment bir cihazın maliyeti enflasyonist baskı nedeniyle hızla yükselirken, bu artışın tüketici üzerinde yarattığı ek yük bireysel bütçeleri daha da daraltmaktadır. Artan maliyetlerin yarattığı bu ekonomik bariyer, bireylerin dijital dünyadaki haklara erişimini kısıtlayarak sosyal eşitsizliği derinleştiren temel bir engel. Teknolojik araçların lüks değil, temel ihtiyaç haline geldiği günümüzde, fiyat dalgalanmaları toplumsal refahı ve bilgiye erişim hızını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Şimdilik bu kadarcaya.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler dön. Güristan Doku vakasında tutuklu sayısı 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisinin kayboluşuyla ilgili yürütülen soruşturmada 36'ya yükseldi. Son yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişinin daha mahkeme kararıyla tutuklanması, yargı sürecinin derinleştiğini ve karmaşık bir ağın çözüldüğünü gösteriyor. Bu artış, kaybolma vakalarının hukuki boyutunu netleştirirken, kamuoyunda güven tazelemesi ve adaletin tecelli etme beklentisini güçlendiriyor Nursin. Gülistan Doku vakasında yargı sürecinin derinleşmesiyle birlikte adalet arayışı devam ederken, ifade özgürlüğü ve toplumsal haklar ekseninde kritik gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da düzenlenen Ailem Güvende, operasyonlarına karşı yapılan protestoda 15 Eylül tarihinde polisin müdahale etmesi ve çok sayıda aktivistin gözaltına alınması demokratik katılım hakkı açısından büyük önem arz ediyor. Özellikle LGBT artı bireylerin dahil olduğu bu tutuklamalar, bireysel hakların korunması ve toplumsal çeşitliliğin hukuki güvence altına alınması noktasında kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Bu müdahaleler, sivil toplum kuruluşlarının görünürlüğünü kısıtlama potansiyeli taşıdığı için insan hakları savunucuları tarafından yakından takip ediliyor. Bu tür olaylarda yargı sürecinin derinleşmesi, sadece bireysel suçların ceza alması değil, aynı zamanda kurumsal işleyişteki boşlukların tespit edilmesi anlamına gelir. Gülistan Doku vakasındaki tutuklama artışı, kamu kurumlarının denetim mekanizmalarının ne kadar kritik birer koruyucu kalkan olduğunu açıkça göstermek. Bu süreçte adaletin tesisi, toplumsal güvenin yeniden inşası ve benzer olayların önlenmesi için temel bir hukuki zemin oluşturacaktır. Hukuki süreçlerin şeffaflığı ve bireysel hakların korunması, demokratik bir toplumun temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Adalet mekanizmalarının işleyişiyle ifade, özgürlüğünün dengelenmesi, toplumsal barışın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Şimdilik bu kadarca.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler Rar. İstanbul bugün oldukça nemli ve kapalı bir gökyüzüyle 22 derece sıcaklık sunarken, Ankara parçalı bulutlu yapısıyla 24 dereceye ulaşacak. İzmir ise güneşin tadını çıkarmak isteyenler için 30 derece ile çok daha ılık bir atmosfer sunuyor. Nem oranı yüksek olduğu için İstanbul sakinleri yanlarında şemsiyelerini bulundurabilir veya Ankara ve İzmirli dostlarımız açık havada keyifli bir yürüyüşe çıkabilirler. Günün geri kalanında gökyüzü ne kadar kapalı olursa olsun, içinizdeki güneş hiç sönmesin. Şimdilik bu kadar. Bir süre sonra müzikle buluşuyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk noktaları özellikle Marmara Caddesi ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde yoğunlaşırken, Eşref Paşa bölgesinde 8 dakika civarında gecikmeler yaşanmaktadır. İstanbul, çevre yolu üzerindeki Harp Akademileri kavşağında yaşanan aksaklık nedeniyle Kuzey Marmara otoyolu bağlantı noktasında 8,1 dakikalık bir duraksama gözlenmektedir. Bu bölgelerdeki yoğunluğu aşmak için alternatif güzergahları kullanmanız ve özellikle Eşref Paşa ile Çinçindere geçişlerinde dikkatli olmanız önerilmektedir. Bu yoğunluk noktaları sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda bölgedeki lojistik akışın ve hava kalitesinin doğrudan olumsuz etkilenmesi anlamına geliyor. Özellikle kritik kavşaklardaki duraksamalar, kentsel planlamada toplu taşıma entegrasyonunun önemini ve alternatif ulaşım ağlarının aciliyetini açıkça ortaya koymaktadır. Trafik yoğunluğunun yarattığı çevresel maliyetleri azaltmak için akıllı trafik yönetim sistemlerinin bu kritik noktalarda daha etkin çalıştırılması elzemdir. Kentsel hareketliliğin planlı yönetimi, sadece trafik akışını değil, şehrin nefes alma kapasitesini ve toplumsal refahı doğrudan belirleyen temel bir unsur haline gelmiştir. Modern şehircilik anlayışında bu tür tıkanıklıkların çözümü için sürdürülebilir ulaşım modellerine geçiş kaçınılmaz bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler. Kerem Aktürkoğlu şu an sahadaki performansıyla resmen bal yapmayan birer arı gibi dolaşıyor. Sanki gol atmak yerine ele çevirmekle görevliymiş gibi bir hali var. Süper Lig'de 10 maçta golün yanından bile geçemeyip sadece 6 şutta bir isabet bulması, istatistiklerin değil hayallerin peşinden koştuğunu kanıtlıyor. Avrupa'da asist üretmeye çalışırken iç sahada adeta hayalet gibi dolaşması, rakip savunmanın onu görmezden gelmesinden değil, onun kendi içinde kaybolmasından kaynaklanıyor. İkili mücadelelerdeki o çarpık başarı oranı ise tam bir komedi. Sanki sadece fiziksel temastan kaçtığı anlarda başarılı oluyormuş gibi bir tablo çiziyor. Bu performansla zirveden uzaklaşan Fenerbahçe taraftarı için Kerem, şu an kulüp binasında baş ağrısı yaratan birer, belki bir gün masalı haline geldi.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun saha içi verileri, teknik kapasitesinin fiziksel mücadele ve bitiricilik noktasında ciddi bir sınavdan geçtiğini gösteriyor. İstatistiklerin ötesinde oyuncunun oyunun temposuna uyum sağlayamaması ve doğru pozisyonu alamaması taktiksel disiplin eksikliğine işaret ediyor. Bu durum sadece bireysel performans kaybı değil, aynı zamanda takımın hücum varyasyonlarının verimsizleşmesine neden olan yapısal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.
0: Kerem'in sahadaki hayalet avcılığı maceralarını bir kenara bırakalım. Çünkü şimdi sahneye başka bir yolunu kaybetmiş ruh çıkıyor. Bruma, Benfica gibi devlerin kapısından kovulup Yunanistan'ın Aris ekibine sığınmış. Adeta büyük bir restorandan çıkarılıp mahalle kahvesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. 31 yaşında kariyerinin son demlerini bu kadar uzak ve tahmin edilemez bir limanda geçirmek, sanki en azından bir yerde oynayayım çaresizliğinin zirve noktası gibi duruyor. Aris taraftarları şimdi bu bitmiş ama hala hızlı koşan adamı izlerken, onun hüzünlü hikayesini değil, sadece sahada kaç tane topu havaya kaldırıp yere düşüreceğini merak edecekler.
1: Bruma'nın kariyerindeki bu keskin düşüş, modern futbolun yüksek tempo ve fiziksel dayanıklılık standartlarına uyum sağlayamayan oyuncular için ne kadar acımasız olabildiğini kanıtlıyor. Benfica gibi elit bir kulüpten ayrılıp daha mütevazı bir seviyeye geçişi sadece kişisel bir başarısızlık değil, aynı zamanda büyük kulüplerin artık potansiyel yerine doğrudan sonuç odaklı birer makine arayışında olduğunun göstergesidir. Aris gibi takımlarda bu tür tecrübeli oyunculara şans verilmesi, ligin seviyesini koruma çabası olsa da aslında profesyonel futbolun hiyerarşik gerçekliğini ve seçilme kriterlerinin ne kadar katılaştığını açıkça ortaya koyuyor.
0: Bruma'nın Yunanistan'da mahalle kahvesi tadındaki liglerde hayatta kalma mücadelesinden çıkıp, şimdi Galatasaray taraftarının mutlak güç olarak gördüğü ama aslında sadece kendi iç hesaplaşmalarında boğulan o koca divan kuruluna odaklanalım. Yarınki toplantı tam bir kaos senaryosu. Yönetim kurulu üyeleri masaya oturduğunda muhtemelen kulübün borç batağını mı yoksa teknik heyetin bitmek bilmeyen taktiksel felsefelerini mi konuşacaklar, o büyük muamma. Galatasaray gibi devasa ve kurumsal bir yapının divan kurulunda toplanması aslında taraftara sadece işler yolunda mesajı vermek için yapılan ama arka planda her şeyin birbirine girdiğini gizleyen süslü birer perdedir. Bu toplantıda alınacak kararların ne kadar etkili olacağı meçhul olsa da Galatasaray yönetiminin bu yoğun Eylül döneminde koltuklarını sağlamlaştırma çabası tam bir fırtına öncesi sessizlik havası veriyor.
1: Kurumsal yönetimin kriz anlarında başvurduğu bu tür toplantılar, aslında içsel dinamiklerin dışarıya karşı daha stabil görünmesini sağlayan stratejik birer savunma mekanizmasıdır. Divan kurulu gibi yapıların devreye girmesi, sadece operasyonel sorunları çözmek değil, aynı zamanda kulübün kurumsal kimliğini korumak ve olası yönetimsel sarsıntıları absorbe etmek için tasarlanmış bir emniyet supabıdır. Bu yoğun dönemde atılacak adımlar, Galatasaray gibi köklü bir yapının marka değerini koruma refleksiyle şekillenen kritik kararların habercisidir.
0: Bu divan kurulu toplantıları aslında tam bir sorumluluk paylaşımı tiyatrosudur. Herkesin üzerine binlerce milyonluk borç yükünü tek başına almaktansa, o büyük masada toplanıp kararları ortaklaşa dağıtarak vicdanlarını rahatlatma çabası. Kurumsal yönetim dedikleri şey bazen fırtınayı durdurmak değil, sadece geminin batışını herkesin kendi koltuğunda otururken izlerken daha kurumsal ve estetik göster. Yarınki toplantıda alınacak kararların ne kadar vizyoner olacağı meçhul ama taraftara sunulacak o parlatılmış raporlar içerideki karmaşayı örtmek için giyilmiş çok şık bir takım elbise gibi duruyor.
1: Kurumsal yapıların kriz anlarında başvurduğu bu kolektif karar alma mekanizmaları, nihayetinde bir

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü ruh halini sizin için paylaşıyorum. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %88 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara'da 24 derece ve düşük nemle daha kuru bir atmosfer bizi bekliyor. İzmir ise 31 derece ile adeta güneşin sıcaklığını koruyor. Bu güzel havada sahilde uzun bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi güzel şarkılarla buluşma vakti.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. Somar Sivrioğlu ve Talya Didembele'nin ayrılığı daha kurumamışken, düğünlerde el ele görülmesi tam bir hızlı dönüş şampiyonluğu değil de nedir? Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarıp hemen sonra kapı önünde görünmeleri, sanki takip et butonuna basmak için internet paketleri arasında büyük bir savaş verdiler gibi. Bu hızla giderse, çiftin arasındaki tek kopukluk, sadece sosyal medya aboneliği değil, mantık çerçevesi olacak herhalde. Yarış pistinde dönüşleri bu kadar keskin değil, adeta bir takibi bırak ama aşkı bırakma taktiği izliyorlar.
1: Hoy hoy hoy.
0: Somar ve Talya'nın takibi bırak ama aşkı sakla stratejisi bitti. Şimdi ekranların tozunu attıran o büyük rating savaşının tozuna girelim. Uzak şehir ile altı üstü İstanbul arasındaki bu çekişme adeta bir mahalle kavgası gibi ama izleyiciler için tam bir görsel şölen sunuyor. Özellikle uzak şehrin başrol oyuncularının o ağırbaşlı halleriyle reytingleri toplayışı, karşı tarafta altı üstü İstanbul'un daha dinamik ve hızlı ataklarıyla verilen cevabı aslında birer taktik savaşı. Bu iki dizinin puanları için birbirlerini yerle bir etme çabası. Sanki mahalledeki bakkalın indirimli ekmekleri için verdiğiniz o amansız mücadeleyi hatırlatıyor. Altı üstü İstanbul tarafının hızlı atak yapması, uzak şehrin ağır ve vakur duruşuna karşı adeta bir hızlı erim hamlesi gibi görünüyor.
1: Hay hay hay.
0: Bu dizi savaşında kimin kazanacağı meçhul ama izleyici zaten her iki tarafı da aynı çukurda rating uğruna birbirine çarpan iki yarış arabası gibi izlemekten keyif alıyor. Bu dramatik çekişme bittiğinde geriye kalan tek şey set aralarında ter döken oyuncuların biz aslında çok iyi bir ekipten çıkar diyeceği o mahcup anlar olacak. Şimdilik bu kadar Gabor.
2: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Recball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde eski Londra asfaltı yolu ile Ebeşen Yol Caddesi arasında 30 dakika süren ciddi bir yoğunluk yaşanırken, Bağdat Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahlarında da önemli gecikmeler rapor ediliyor. Özellikle Çamlıca çıkışı ve Ok Meydanı kavşağı noktalarında akışın yavaşladığı gözlemleniyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahların kullanılması zaman kaybını önleyecektir. Şehir genelinde %60'tan fazla ciddi olay kaydedildiği için sürücülerin özellikle ana arterlerde temkinli hareket etmesi büyük önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunun kritik noktalarda yoğunlaşması sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel lojistik akışın sekteye uğramasına ve dolayısıyla karbon salınımının artmasına neden oluyor. Özellikle Çamlıca gibi stratejik geçiş noktalarındaki tıkanıklıklar, toplu taşıma araçlarının hızını keserek şehir içi ulaşım planlamasının verimliliğini doğrudan zayıflatmaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, sadece kişisel konfor için değil, ana arterlerdeki baskıyı azaltarak genel trafik ekosisteminin dengelenmesi açısından hayati birer adım teşkil etmektedir. Kentsel hareketliliğin dengelenmesi ve çevresel sürdürülebilirlik için trafik akışının optimize edilmesi, modern şehir planlamasının temel taşlarından biridir. Alternatif güzergahların kullanımı, bu sistemin çarklarının sorunsuz dönmesini sağlayarak toplumsal verimliliği artıracaktır. Şimdilik bu kadar Cayo.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. Macklemore'un Filistin'e özgürlük çağrısı sonrası Ed Sheeran turnesinden çıkarılması, ifade özgürlüğü ve sanatsal bağımsızlığın ticari baskılar karşısında ne kadar kırılgan olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yahudi grupların uyguladığı siyasi baskının bir sanatçının sahne hakkını kısıtlaması, uluslararası düzeyde ifade özgürlüğünün sınırlarını tartışmaya açan kritik bir gelişmedir. Bu durum, kamuoyunda sanatsal üretimin politik dengeler ve ekonomik riskler nedeniyle sansüre uğrayabileceğine dair ciddi endişeler uyandıracak. Sanatsal özgürlüklerin ticari risklerle kısıtlanması tartışmasından hareketle, bugün savunma güvenliği ve sınır ihlalleri ekseninde gelişen kritik askeri gerilimleri ele alıyoruz. Baltık Denizi'nde yaşanan iki ayrı olay, Danimarka açıklarında bir Rus gemisinin helikopterine fişek fırlatması ve Litvanya hava sahasında NATO jetlerinin bir insansız hava aracı düşürmesi bölgedeki askeri hareketliliğin boyutunu netleştiriyor. Bu olaylar Avrupa'nın doğu sınırındaki güvenlik protokollerinin ne kadar hassas olduğunu ve küçük bir ihlal girişiminin bile büyük güçler arası doğrudan çatışma riskine yol açabileceğini gösteriyor. Özellikle Litvanya gibi NATO üyelerinin hava sahasındaki müdahaleler, bölgedeki caydırıcılık stratejilerinin aktif olarak uygulandığını kanıtlıyor. Bu gerilimlerin devam etmesi, küresel ticaret yollarının güvenliğini tehdit ederek Avrupa ekonomisinde lojistik riskleri ve enerji maliyetlerinde dalgalanmalara yol açabilir. Baltık Denizi ve çevresindeki bu askeri hareketlilik sadece yerel bir savunma refleksi değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği hibrit savaş yöntemlerinin somut birer dışa vurumu. İnsansız hava araçlarının düşürülmesi gibi teknik müdahaleler, modern harp doktrinlerinde düşük maliyetli araçların stratejik önemini ve bu noktada savunma sistemlerinin ne kadar yüksek alanda olduğunu göstermektedir. Bu tür mikro ölçekli çatışmaların yayılması, diplomatik kanalların tıkanması durumunda bölgesel bir istikrarsızlığın kalıcı hale gelmesine ve uluslararası hukukun ihlallerinin sıradanlaşmasına zemin hazırlayabilir. Bu tür mikro ölçekli çatışmaların sıradanlaşması, uluslararası hukukun zayıfladığı ve sınırların belirsizleştiği tehlikeli bir dönemi işaret ediyor. Bölgedeki askeri gerilimin artması, küresel güvenlik mimarisinin ne kadar kırılgan olduğunu ve diplomatik çözüm yollarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 21 derece ve %88 nemle nemli bir hava hakimken, Ankara'da 23 derece ve düşük nemle çok daha kuru bir atmosfer bizi bekliyor. İzmir ise 27 derece sıcaklığıyla akşam yürüyüşleri için harika bir seçenek sunuyor da. Nemden uzak kalmak isteyenler için Ankara bu akşam tam bir huzur durağı olabilir. Hangi şehirde olursanız olun, gökyüzünün tadını çıkaracağınız harika bir akşam diliyorum. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi akşamlar. Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Eyüpspor maçı için hazırlıklarını kesintisiz sürdürmesi, kulübün şampiyonluk yarışındaki psikolojik direnci koruma stratejisine ve teknik kadronun moral çöküşüne izin vermeyen disiplinli yaklaşımını gösteriyor. Bu istikrar, sadece bir maçın sonucuna odaklanmak yerine ligin genelindeki puan tablosundaki konumunu korumak adına kritik bir hamledir. Bu istikrar sadece bir maçın kritik nişanı.
1: Şampiyonluk yarışı dediğin şeyin psikolojik dirençten ziyade bazen sadece hatayı yapmama sanatı olduğunu unutmayalım. Eyüpspor maçında disiplini korumak harika ama bu kadar aşırı profesyonelce davranmak rakibi korkutmaktan çok kendi sinir sistemlerini koruma çabası gibi duruyor. Sanki her puan kaybı sonrası birer robot gibi kodlanmışlar, moral bozmak yasak, sadece öne bak ve koşmaya devam et modundalar. Bu disiplinli yaklaşım aslında bizim canımız çok yanıyor. Ama dışarıya karşı dimdik durmalıyız demenin en şık ve kurumsal yolu. Hay hay hay.
0: Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki iddialı duruşu sadece yerel başarıyla sınırlı kalmayıp uluslararası kulüp seviyesinde bir kurumsallık sınavına dönüşüyor. Durumu, Marsilya gibi köklü bir Fransız ekibine karşı sergilenecek taktiksel disiplin ve fiziksel dayanıklılık kulübün Avrupa kupalarındaki vizyonunu netleştirecektir. Aubameyang, bu maçın sonucu sadece 3 puan değil, aynı zamanda Türk futbolun uluslararası rekabet gücünün ve stratejik hazırlık kapasitesinin bir göstergesi olacak.
1: Marsilya denince akla gelen o görkemli Fransız aristokrasisi ve Beşiktaş'ın bizde buradayız çığlığı arasındaki kontrastı görmek çok keyifli olacak. Avrupa arenası dediğin yer sadece taktiksel disiplin değil, sahada adeta birer gladyatör gibi dövüşme sanatı. Yani sadece stratejiyle değil, rakibi psikolojik olarak ezmekle alakalı. Beşiktaş bu maçta ya o büyük vizyonu sergileyip Avrupa'da ağırlığını koyacak ya da Fransızların o meşhur taktiksel oyununda kaybolup keşke evimizde kalsaydık diye iç geçirecek. Bu in sonuç sadece bir skor değil. Türk futbolunun sahne ışıkları altında ne kadar dayanıklı olduğunun sert bir sınavı olacak.
0: Nuri Şahin'in Başakşehir'deki görevine dair belirsizliklerin netleşmesi ve kulübün resmi açıklaması, camianın beklentileri doğrultusunda stratejik bir karar aşamasına girdiğini gösteriyor. Süper Lig'de oynanan 5 maçta sadece bir galibiyet alabilen teknik direktörün performansının sorgulanması, kulüp yönetimi üzerinde hem sportif başarı hem de taraftar memnuniyeti açısından ciddi bir baskı oluşturur. Bu resmi açıklama, Başakşehir'in uzun vadeli projeksiyonunda istikrarı mı, yoksa hızlı bir değişimle sonuç odaklılığı mı seçeceğine dair kritik bir veri sağlayacaktır.
1: Nuri Şahin'in koltuğunda otururken, sanki her an patlamaya hazır bir barut fıçısının üzerinde dans ediyormuş gibi görünmesi aslında çok doğal bir durum. 5 maçta sadece bir galibiyet almak, teknik direktör için sadakat testinden ziyade taraftarın sabrını sonuna kadar zorlayan birer sabır taşı sınavına dönüşür. Yönetim şimdi ya bu taşları sabırla taşımaya devam edecek ya da büyük bir patlamadan önce masayı devirip yeni birilerini sahneye sürecek. Başakşehir'in vizyonu ne kadar geniş olursa olsun, futbol dünyasında istikrar kelimesi bazen sadece sonuç alınamayan süreçlerin kibarca adlandırılmasıdır.
0: Başakşehir yönetiminin bu kritik eşikte vereceği karar, sadece teknik bir kadro değişimi değil, kulübün kurumsal kimliğini nasıl konumlandıracağına dair temel bir tercihtir. Sonuç odaklı bir modelin benimsenmesi kısa vadeli başarı getirse de, istikrarın korunması uzun vadeli bir yapı taşını koruma çabasıdır. Bu süreçte taraftar memnuniyetinin denkleme dahil edilmesi, kulübün halk nezdindeki imajı ve marka değerini doğrudan etkileyen stratejik bir hamledir.
1: İstikrar dedikleri şey bazen sadece kaybederken bekleyin, her şey çok güzel olacak diye teselli vermek oluyor. Başakşehir yönetimi bu masalın sonuna gelip gerçeklerle yüzleşecek mi göreceğiz? Futbol dünyasında romantizm karnını doyurmuyor. Sonuç alınamadığında o kurumsal kimlik dediğimiz kavramlar sadece havada asılı kalan kelimelere dönüşüyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü futbol dünyası bugün bildiğiniz tüm mantık kurallarını çöpe atıyor. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr kulübünü satın alma planı öyle bir hareket ki, adam artık sadece sahada gol atmayı değil, bütün ligi kendi cebine koyup üzerine oturmayı hedefliyor. Eğer bu 500 milyon dolarlık hamle gerçekleşirse, maç sonuçlarını tahtaya yazan hakemler yerine Ronaldo'nun bizzat çizdiği senaryoları izleyeceği oldu. Adam artık sadece bir futbolcu değil, resmen kulüplerin tapusunu eline alıp benim dediğim olur diyecek bir imparatorluk kuruyor. Milanlı dostu Kardinale ile beraber bu işi çözmeye çalışırken aslında futbolun ruhunu değil de kendi adını her yere nakşetme tutkusunu satın alıyorlar. Bu durum gerçekleşirse Al Nassr maçlarını izlerken acaba bugün Cristiano'nun isteği üzerine mi gol oldu diye sormaktan kendimizi alamayacağız.
1: Böyle bir satın alma girişimi, spor dünyasında rekabetin ve liyakatin yerini sermaye gücünün tamamen ele geçirdiği yeni bir dönemi işaret ediyor. Bir oyuncunun doğrudan kulüp mülkiyetine odaklanması, futbolun sadece bir spor değil, küresel çapta devasa bir ticari enstrüman haline geldiğini kanıtlıyor. Bu hamle gerçekleşirse, kulüplerin bağımsız yapılarından ziyade bireysel markaların uzantısı haline gelme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz.
0: Ronaldo kulüpleri satın alıp imparatorluk kurmaya çalışırken, biz burada saha içinde başka bir imparatorluk mücadelesi izliyoruz. Alexey Batrakov'un Rusya milli takımı aday kadrosuna dahil edilmesi tam bir hadi, hemen bir yerlere ait ol hamlesi gibi duruyor. Namibya ve Nijerya gibi sert takımlara karşı hazırlık maçı yapmak, Batrakov için hem bir sınav hem de Galatasaray forması giyerken biraz soluklanma fırsatı olacak. Rusya'nın bu kadro seçimiyle aslında sahada daha fazla direnç lazım mesajı veriyor. Ama bizimkiler maç skorlarını tabelaya yazmadan önce adamın forvet performansını ölçmek için sabırsızlanacaklar.
1: Batrakov'un Rusya milli takımı kadrosuna dahil edilmesi, sadece bireysel bir performans testi değil, aynı zamanda oyuncunun uluslararası arenadaki adaptasyon kapasitesinin ölçüldüğü kritik bir aşama. Sert fiziksel temasa sahip takımlara karşı sergilenecek performansı, özellikle savunma disiplini ve fiziksel dayanıklılık açısından Galatasaray'ın oyun karakteriyle doğrudan ilişkilendirmek mümkündür. Bu tür hazırlık maçları, oyuncunun yüksek baskı altında karar verme hızını ve kritik anlardaki soğukkanlılığını kanıtlaması adına stratejik birer laboratuvar görevi görür.
0: Batrakov Rusya'nın sert havasında kendini kanıtlamaya çalışırken, bizim İgardi şu an İtalya basınının olmaz dedikleri arasında bir başı boşluk içindeymiş gibi duruyor. Lazio ile adı anıp sonra İtalyan basınından geçmeyecek cevabı almak tam birer İtalyan draması. Sanki her şeyin üzerine bir tabaka makarna sosu dökülmüş gibi karmaşık ve tatsız. Icardi'nin kulüpsüz kalma ihtimali tıpkı o meşhur gol sevinçleri gibi çok fazla drama içeriyor. Ama Lazio yönetimi muhtemelen bizimle bu kaosu çekemeyiz diyerek kapıyı yüzüne kapatmıştır. Eğer gerçekten boşta kalırsa taraftarlar onu ekranlarda gördükçe hala bir yerlerde takılıyor diyeceksiniz. İtalyan basını ise her hafta farklı bir kulüpten reddediliş hikayesini servis edip reytingi oynayacaktır.
1: İtalyan medyasının Icardi için sunduğu negatif projeksiyonlar, aslında kulüplerin risk yönetimi stratejilerinin ve transfer piyasasının sert gerçekliğinin bir yansımasıdır. Lazio gibi köklü kulüplerin ihtiyatlı duruşu, sadece oyuncunun performansıyla değil, beraberinde getireceği yüksek beklenti ve medya baskısının yarattığı operasyonel yükle doğrudan ilgilidir. Bu durumun Icardi için bir dışlanma değil, doğru projeksiyonla eşleşme sürecinde yaşanan kaçınılmaz birer filtreleme aşaması olduğunu değerlendirmek gerekir.
0: Icardi'nin bu durumunu filtreleme diye süslemek, İtalyan basınının her hafta yayınladığı o dramatik haber başlıklarını meşrulaştırmak için biraz fazla kibar kaçıyor. Bu adamın Lazio kapısından dönmesi bir strateji değil. Muhtemelen yönetimin sabah kahvaltısında bu kadar çok gol, sevinci ve drama içeren bir oyuncuyla uğraşacak vaktimiz yok deyip masayı devirmesidir. İtalyan basını bu hikayeyi paketleyip servis ederken Icardi her hafta başka bir kulüpten ret cevabı alarak aslında futbol dünyasının sadık ama istenmeyen başrol oyuncusu haline dönüşüyor. Bir süre sonra taraftarlar onu ekranlarda gördükçe sanki her transfer döneminde yeni bir mucize olacakmış gibi umutlanıp sonra tekrar o tatsız makarna soslu dramayı izlemek zorunda kalacaklar.
1: İtalyan medyasının kurguladığı bu dramatik anlatı, aslında kulüplerin riskten kaçınma refleksiyle şekillenen ticari birer tercihin dışa vurumu. Icardi'nin durumunu kişisel bir başarısızlık olarak değil, profesyonel piyasanın katı gerçekleriyle yüzleştiği bir süreç olarak konumlandırmak, daha nesnel bir bakış açısı sunacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
2: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renklerini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 21 derece sıcaklık ve %91 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara tam tersi şekilde %42 nem oranıyla çok daha kuru geçiyor. İzmir ise kapalı bir gökyüzü altında 27 derece ile akşamın tadını çıkarmak için harika bir sıcaklık sunuyor. Nemden dolayı İstanbul'da hafif bir örtü gerekebilir, ancak Ankara ve İzmir'de açık havada keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Gökyüzünün bu büyüleyici değişimleri eşliğinde her şehrin kendi hikayesini fısıldadığı harika bir akşam diliyorum. Şimdilik yayınımızı noktalıyor ve sizi müziğin huzurlu dünyasına bırakıyorum.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi akşamlar sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bugün VAR odasındaki o meşhur hakem dostu kararların röntgenini çekiyoruz. TYF 5. haftanın kayıtlarını açıkladı ama sanırım bazı hakemler ekran başında maç izlemek yerine yanlışlıkla mahalledeki halı saha turnuvasını izlemiş gibi bir durum var. Bazı pozisyonlarda VAR kararını beklerken geçen süre, takımın tüm hücum planını ve tribünlerin sabrını yerle bir ederken, kararların teknolojik değil, resmen keşke maç başlasaydı tadında olduğunu görüyorum. Bir hakem arkadaşımız ekran başında öyle bir tereddüt yaşamış ki, VAR odasındaki arkadaşı muhtemelen o sırada çayı tazelemiş ve her şeyin yolunda gittiğini sanmıştır. Bu kayıtlar açıklandığında taraftarların sinir katsayısı tavan yapacak. Ama sonuçta sistem yine hata payı sıfır diyecek. Biz de bu tiyatroyu izlemeye devam edeceğiz.
1: Hoy hoy hoy.
2: VAR sistemindeki gecikmeler ve kararsızlıklar sadece teknik bir aksaklık değil, aynı zamanda oyunun akışını bozarak adaleti zedeleyen yapısal bir sorundur. Karar verme sürecinin uzaması, futbolun dinamizmini öldürürken, hakemlerin güvenilirliğini ve teknolojinin tarafsızlığını sorgulatan ciddi birer risk faktörü oluşturuyor. Bu durum, Türk futbolunda şeffaflık ve standartların sağlanması noktasında acil bir revizyonun gerekli olduğunu açıkça kanıtlıyor.
0: Teknoloji dedikleri şey, aslında hakemlerin aman hata yapmayayım, başım ağrımasın diye sığındıkları bir kale duvarına dönüşmüş durumda. VAR odasındaki o bitmek bilmeyen tereddütler, maçı futbol değil, adeta mahalle kahvesindeki uzun süreli bir pazarlık masasına çeviriyor. Bir pozisyon için dakikalarca bekletilen oyuncu sahada heyecanını kaybederken biz ekran başında acaba ne olacak diye sinir krizleri geçirdi. Bu uzayan süreler sadece taktiksel boşluk yaratmıyor, oyunun ruhunu da kemirip bitiriyor. Sanki hakem karar vermeden önce bir çay içecek, sonra iki tur dönecek gibi davranıyorlar. Sonuçta teknolojinin görevi süreci yavaşlatmak değil, doğru kararı hızla vermek olmalı. Ama şu anki tablo daha çok karar verene kadar herkes biraz beklesin, soğuk su içsin modunda ilerliyor.
2: Sürecin bu denli uzaması, teknolojinin karar verici bir araçtan ziyade koruyucu bir kalkan olarak algılandığını gösteriyor. Karar verme sürecindeki bu kararsızlık sadece oyunun akışını bozmakla kalmıyor, aynı zamanda hakemlerin sahada yetki ve özgüven kaybına uğramasına neden oluyor. Adaletin sağlanması için teknolojinin karar süresini kısıtlayan net protokollerle denetlenmesi, futbolun dinamizmini korumak adına elzem bir adımdır.
0: VAR odasındaki o karar verme süreci artık futbolun bir parçası değil, sanki her pozisyonda belediye meclisi toplanıp oylama yapıyormuş gibi bir bürokrasiye dönüştü. Hakemler ekran başında öylece beklerken sahada oyuncular heyecanını kaybediyor, tribünler ise bu belirsizliğin yarattığı gerginlikle birbirine giriyor. Karar netleşene kadar geçen o ölü süreler aslında teknolojinin hatayı düzeltmekten ziyade sorumluluğu başkasına devrederek hakemi rahatlatma çabası gibi duruyor. Eğer bir pozisyonu saniyeler içinde çözemiyorsanız, o teknoloji size yardımcı olmuyor. Sadece süreci uzatarak futbolun akışını ve heyecanını öldüren bir duraklama istasyonu görevi görüyor.
2: Bu bürokratikleşme süreci aslında sistemin tasarım amacından saparak operasyonel bir yük haline gelmiştir. Teknoloji, hakemin kararını doğrulamak için bir araç olarak tasarlanmışken, şu anki yapıda hakemlerin sorumluluktan kaçınmak için kullandıkları birer zaman kazanma mekanizmasına dönüşmüştür. Oyunun akışının bu şekilde sekteye uğraması sadece sportif adaleti değil, futbolun temelinde yer alan dinamizmi ve izleyicinin deneyimini doğrudan zayıflatmaktadır.
0: VAR odasını birer karar merkezi gibi değil de, sanki mahalledeki bakkalın hesabı karıştırıp biraz bekleyin, defteri kontrol edeyim dediği o yavaşlık anı gibi hayal ediyorum. Tam bu yüzden futbolun nabzı duruyor. Hakemler artık sahada cesur birer yargıç değil, arkadaki o odadan gelecek yeşil ışığı bekleyen, kararsızlık içinde titreyen birer memura dönüştü. Bu durum sadece oyunun akışını bozmakla kalmıyor, futbolu bir aksiyon sinemasından çıkarıp ağır çekim bir bürokrasi filmine dönüştürüyor. Eğer sistemin amacı hatayı düzeltmekse, bunu yapmak için maçın ritmini öldüren o bitmek bilmeyen duraklama istasyonlarını kurmak yerine daha hızlı ve keskin protokoller devreye girmeli.
2: Hakemlerin saha üzerindeki otoritelerini korumak adına teknolojinin süreci uzatan bir mazeret değil, hızlı ve kesin sonuç veren birer araç olarak yeniden yapılandırılması gerekiyor. Futbolun dinamizmini koruyan bu denge, hem adaletin tesisini hem de sporun ruhunu yaşatacaktır. Şimdilik bu kadar.
3: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Trabzonspor'un Fatih Tekke ile yollarını ayırarak Alman teknik direktör Thomas ile anlaşmaya varması, kulübün oyun felsefesinde radikal bir disiplin ve taktiksel çeşitliliğe geçiş yapma arzusunu simgeliyor. Bu hamle, özellikle Galatasaray gibi güçlü rakiplere karşı savunma disiplini ve hızlı hücum organizasyonlarını ön plana çıkaran Avrupa ekolünü sahaya yansıtmayı hedefliyor.
1: Valla Ece, Alman disiplini dedikleri şey aslında sahada robot gibi hareket etmek demek. Umarım oyuncular o kadar çok taktik çalışırken kendi isimlerini unutmazlar. Fatih Tekke'nin daha duygusal ve yerel dokunuşlarını bir kenara itip takımı bir saat gibi tıkır tıkır işleyen bir makineye dönüştürmeye çalışıyorlar. Eğer bu Thomas Bey, Trabzonspor'un o ateşli taraftar kitlesini Alman soğukluğuyla sakinleştirebilirse belki sahada gerçekten bir şeyler değişir. Ama unutmayalım ki futbol sadece taktik değil. Bazen sahada biraz ruh ve çılgınlık da gerekiyor. Yoksa maç izlerken uyuyakalıp sonra uyanınca gol yemişlerini bulabiliriz.
0: Sakatlıktan dönen oyuncuların takıma dahil edilmesi, Trabzonspor'un kadro derinliğini koruma ve maç içi rotasyon imkanlarını artırma stratejisinin bir parçasıdır. Bu isimlerin idmanlara katılması, özellikle orta saha direnci ve hücum hattındaki çeşitliliğin Galatasaray karşısında kritik birer avantaj sağlayacağını gösteriyor. Sakatlıkların azalanı sadece fiziksel kapasiteyi değil, taktiksel disiplini sahada uygulayabilecek oyuncu sayısını da artırarak teknik direktörün sistemine sadık kalma olasılığını güçlendirir.
1: Sakatlıktan dönen oyuncuların sahadaki o yeni pişmiş enerjisi bazen taktikten çok daha etkili olur. Adamın bacağı iyileşirken hırsı tavan yapar, sahada adeta birer maytap gibi patlar. Ama bu isimlerin sadece fiziksel olarak değil, Alman disiplininin o katı kurallarına ayak uydurup hata yaparsan yanarsın baskısına dayanabilecekleri asıl mesele. Eğer sakatlıktan dönenler sadece taktiksel boşlukları doldurmak yerine maçın kritik anlarında o ekstra direnci gösterirse Galatasaray savunması için tam bir kabusa dönüşebilirler. Bir oyuncu 3 ay boyunca koltukta oturup sonra sahada canavar gibi koşuyorsa o motivasyonun getirdiği sürprizleri tahmin etmek gerçekten zor olur.
0: Beşiktaş'ın kalesini koruyan Alman kaleci Nübel için Jürgen Klopp tarafından gelen olumsuz değerlendirme, oyuncunun Avrupa futbolundaki gelecek projeksiyonunu ve transfer piyasasındaki değerlemesini doğrudan etkileyebilir. Klopp gibi yüksek yoğunluklu pres oyununu savunan bir teknik adamın eleştirisi, Nübel'in sadece fiziksel kapasitesini değil, karmaşık taktiksel savunma organizasyonlarındaki karar verme hızını sorguladığını gösterir. Bu durum kulüp yönetimi için oyuncunun geleceğini planlarken kritik bir veri seti sunmaktadır.
1: Klopp gibi her hareketi mikroskop altına koyan adamın eleştirisi aslında Nübel için altın değerinde bir sertifika, sadece bir yergi değil. Eğer bu çocuk Klopp'un o kaotik ve yüksek tempolu pres oyununda hata yapıyorsa ileride daha sakin takımlarda mükemmel olarak parlayabilir ama şu anki piyasa değeri resmen alarm veriyor. Bir Alman kalecinin başka bir Alman hocadan azar işitmesi aslında onun sadece top kurtarma değil, zihinsel dayanıklılık sınavından geçmesi gerektiğini haykırıyor. Ya bu eleştiriyi kulaklarında yankılanan bir ders olarak kabul eder ya da Avrupa piyasasında acemi damlası yiyip evine döner.
0: Nübel'in durumunda asıl kritik nokta eleştirinin kaynağı olan Klopp'un futbol felsefesinin çok spesifik birer taktiksel gereklilikler dayatmasıdır. Bu eleştiri sadece bireysel bir yetersizlik değil, kalecinin yüksek yoğunluklu pres altında doğru zamanlama ve pozisyon alma becerilerini ne kadar içselleştirdiğini sorgulayan teknik bir sınavdır. Eğer oyuncu bu geri bildirimi modern futbolun gerektirdiği hızlı karar verme mekanizmaları için bir gelişim fırsatına dönüştürebilirse, kariyerinde çok daha sağlam bir zemin kazanabilir.
1: Yani Ece, mesele sadece zamanlama değil. Bu çocuk ya Klopp'un çizdiği o labirenti yolu bulup ustalaşacak ya da labirentin içinde kaybolup bir sonraki transfer döneminde ne güzel kaleciydi ama çok heyecanlıydı diye anılacak. Modern futbolun bu sert gerçekliği karşısında ya karakterini koyup gelişecek ya da sadece teoride kalan birer başarı hikayesi olarak rafa kalkacaktır. Her iki ihtimalde de artık topu sahaya bırakma vakti geldi. Bir süreliğine sessizliğe bürünüyoruz Zunga.
2: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 20 derece ve %91 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 18 derece ile çok daha kuru bir atmosfer sunuyor. İzmir'de ise kapalı gökyüzü altında 26 derece sıcaklık hissediliyor. Bu akşam nemli havasında pencere kenarında kitap okumak için harika bir gece. Gecenin bu saatinde huzur veren melodiler eşliğinde dinlenmeye geçebilirsiniz. İyi geceler.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Körfez Basket, Kolossos Rodos'u parkede adeta dize getirip 91-99 gibi değil, tam 91'de 97 gibi biten, pardon 91-70 paketleyerek çeyrek finale uçtu. Yunan ekibi sahada sanki basketbol oynamak yerine olimpiyat sporcusuymuş gibi sürekli yanlış yöne koşuyordu. Körfez ise onları tek tek toplayıp sepete yerleştirdi. Rodos tarafı bu sonuçla muhtemelen bir süre "Biz neden buradayız?" diye kendi kendilerine felsefe yapacaklar ama bizimkilerin bu net galibiyeti tam birer basketbol dersi gibi.
1: Körfez Basket'in sergilediği üstün performans sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda taktiksel disiplinin ve saha hakimiyetinin somut bir göstergesidir. Rakibin hatalarını cezalandıran bu oyun tarzı, takımın stratejik derinliğini ve oyuncu konsantrasyonunun yüksekliğini kanıtlıyor. Bu net skor farkı, Körfez'in çeyrek final yolundaki özgüvenini pekiştirirken, rakipleri için ciddi bir psikolojik engel oluşturacaktır.
0: Körfez Basket'in parkedeki o şovundan sonra, şimdi Trabzonspor cephesinde taşlar yerinden oynuyor gibi görünüyor. Forcarelli ve Batagov'un takımla çalışmalar başlaması sanki birer kurtarıcı gibi sahaya inip forvet hattındaki eksikleri kapatacakmış gibi duruyor. Ama bu isimlerin performansı sadece kağıt üzerinde mi kalacak yoksa gerçekten maçı çevirecekler mi göreceğiz? Galatasaray karşısında yaşanacak o gergin maçta bu iki yeni ismin savunma disiplini ve hücumdaki bitiricilikleri kulübün havasını bir anda değiştirebilir. Trabzonspor yönetimi bu hamleyle aslında bizim için işler çok zorlamadan çözülmeli mesajı veriyor. Ama unutmamak lazım ki futbol sahasında bazen en büyük müjde bile sadece birer isimden ibaret kalabiliyor. Hay hay hay.
1: Trabzonspor'un kadro derinliğini arttırma çabası sadece bireysel yeteneklerin değil, takımın taktiksel dengesinin korunmasının bir parçasıdır. Forcarelli ve Batagol gibi isimlerin sisteme entegrasyonu, özellikle savunma geçişlerinde daha dirençli bir yapı oluşturacaktır. Bu hamle, kritik maçlarda oyuncuların fiziksel yıpranmasını azaltarak teknik heyetin alternatif planlarını daha etkili uygulayabilmesine olanak tanır.
0: Ece, senin bu kadar teknik ve stratejik derinlik gibi ağır kelimeler kullanman beni benden alıyor. Sanki kulübede değil de akademik bir sempozyumda konuşuyoruz şu an. Trabzonspor'un bu hamlesi aslında tam bir yangına körükle gitme çabası. Yani sahadaki o boşluğu hemen doldurup taraftarı susturma operasyonu. Forcarelli ve Batagov isimleri sahaya çıktığında sadece fiziksel direnç değil, biraz da hayallerin kurtulması için çekilecek. Umarım bu ikili Galatasaray savunmasını geçerken taktiksel dengeyi bozmadan sadece golü atmak için odaklanırlar. Eğer bu adamlar forvet hattında sessiz kalırlarsa, yönetimin derinlik dediği şey sadece kağıt üzerinde kalan birer hayal olarak kalır ve taraftarın öfkesi doğrudan yönetim katına ulaşır.
1: Yönetimin bu hamlesi sadece anlık bir çözüm değil, uzun vadeli rekabetçi dengeleri koruma stratejisidir. Forvet hattındaki fiziksel direncin artması, rakip savunmanın oyun kurma hızını yavaşlatarak orta saha oyuncularına daha fazla alan yaratacak. Bu durum, Trabzonspor'un geçiş oyununda çok daha dinamik ve sonuç odaklı bir yapıya bürünmesini sağlayabilir.
0: Ece, sen geçiş oyunu ve dinamik yapı derken sanki Trabzonspor'u bir robot fabrikasına çevirecekmişsin gibi konuşuyorsun. Ama unutma ki bu topun içinde duygular ve o meşhur Karadeniz hırsı var. Bu yeni isimler sahaya çıktığında sadece rakip savunmayı yavaşlatmayacaklar. Aynı zamanda taraftarın o bitmek bilmeyen "Nerede bizim forvet?" feryadına bir nevi sakinleştirici olacaklar. Eğer bu ikili sahadaki fiziksel direnci gerçekten sağlayabilirse orta saha oyuncuları bayram eder. Ama sadece isimleri için sahada koştururlarsa o dediğin dinamik yapı yerini büyük bir hayal kırıklığına bırakır. Yani bu hamle ya Trabzonspor'u ayağa kaldıracak bir can suyu olur ya da taraftarın sabrını taşıran son damla haline gelir.
1: Sonuçta taktiksel tercihler ne kadar sağlam olursa olsun, sahada üretilen skor ve sergilenen performans taraftarın güvenini kazanmadaki en temel belirleyicidir. Bu isimlerin sisteme uyumu, kulübün hem sportif hedeflerine ulaşmasında hem de camia üzerindeki baskıyı yönetmesinde kritik bir rol oynayacaktır. Şimdilik bu kadar.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: geceler. İstanbul trafiğinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, özellikle Müsahip Sokak ile Muallim, Naci Caddesi arasındaki bölgede 5 dakikalık gecikmeler kaydediliyor. Hayriye ve Dereboyu caddeleri üzerindeki tıkanıklıklar ulaşımı yavaşlatırken, Çevirmeci ve Eski Bahçe sokaklarında kısa süreli duraksamalar mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahların kullanılması, akışın sağlanması açısından kritik önem taşıyor. Trafik yoğunluğunun sadece anlık aksamalar değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve hatalı sinyalizasyon noktalarının somut bir yansıması olduğu görülüyor. Özellikle kritik kavşaklardaki bu tıkanıklıklar hem ekonomik verimliliği düşürüyor hem de acil durum araçlarının geçiş güvenliğini tehlikeye atıyor. Çözüm için sadece sürücülerin rota değiştirmesi değil, akıllı ulaşım sistemlerinin entegre edilmesi ve toplu taşımanın teşvikinin önemini vurgulamak gerekiyor. Trafik akışındaki bu aksaklıklar, kentsel mobilitenin sadece bireysel bir tercih değil, kamu sağlığı ve güvenliği için stratejik bir planlama meselesi olduğunu açıkça göstermektedir. Altyapı iyileştirmeleri ve teknolojik entegrasyonla çözülebilecek bu sorunların aşılmasına yönelik çalışmaların sürdürülebilirliğe katkısı büyüktür. İyi geceler dilerim.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: that's enough. That's enough.
1: İyi geceler. İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde 15 Eylül tarihinde düzenlenen protestoda polis müdahalesi sonucunda 106 kişi gözaltına alındı. Ailem güvende soruşturmaları kapsamında tutuklanan LGBT artı aktivistlerin ardından gerçekleşen bu olay, ifade özgürlüğü ve toplumsal hak arayışlarının hukuki sınırlarını tartışmaya açıyor. Bu tür geniş çaplı gözaltılar, demokratik katılımın kısıtlanması riski nedeniyle uluslararası insan hakları standartları açısından kritik birer gösterge teşkil etmektedir. Demokratik toplumlarda barışçıl gösterilerin müdahaleye maruz kalması, ifade özgürlüğü ve toplanma hakkı üzerindeki hukuki güvencelerin sorgulanmasına neden oluyor. Bu tür vakalar, devletin kurumlarının bireysel hakları koruma yükümlülüğü ile kamu düzeni arasındaki dengenin nerede çizildiğini netleştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Uluslararası hukuk standartları, marjinal grupların görüşlerini dile getirme hakkını temel bir insan hakkı olarak tanımlarken, geniş çaplı gözaltılar bu hakların korunmasındaki hassas noktaları ortaya çıkarıyor. Hukuki çerçevede ifade özgürlüğünün sınırlandırılması ancak kamu düzenini doğrudan tehdit eden somut ve yakın tehlikelerle sınırlı kalmalıdır. Ailem güvende gibi geniş kapsamlı soruşturmaların yürütüldüğü bir ortamda gerçekleşen bu gözaltılar sadece birer güvenlik önlemi değil, aynı zamanda toplumsal çeşitliliğin hukuki koruma kalkanını test eden kritik anlar. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri, azınlıkların veya marjinal grupların görünürlüğünü kısıtlayan uygulamaların demokratik normlara aykırı olduğunu vurgularken, bu tür müdahalelerin sürekliliği toplumsal kutuplaşmayı derinleştirme riski taşımaktadır. Hukuki güvencelerin zayıfladığı her örnek, demokratik toplumların dayanıklılığını ve ifade özgürlüğüne duyulan bağlılığı sorgulatan ciddi birer göstergedir. Bu tür olayların uluslararası standartlara uygun şekilde değerlendirilmesi, temel hakların korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Şimdilik bu kadarcık.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Muallim Naciye Caddesi kesişiminde 5 dakikalık bir gecikme yaşanıyor. Bebek Arnavutköy Caddesi ve Dereboyu Caddesi gibi kritik noktalar, kısa süreli aksamalar nedeniyle alternatif, güzergahların değerlendirilmesini zorunlu kılıyor. Şehrin bu bölgelerindeki yoğunluk, gece trafiğinde güvenli sürüş mesafesinin korunması açısından önem arz ediyor. Bu aksamalar sadece sürücülerin vaktini çalmakla kalmıyor. Aynı zamanda kentsel lojistik ağının verimliliğini ve gece çalışan hizmet sektörünün akışını doğrudan sekteye uğratıyor. Belirlenen bu kritik noktalardaki yoğunluk, altyapı planlamasında düğüm noktalarının tespit edildiğini gösterirken, acil durum araçlarının geçiş sürelerini risk altına sokarak kamu güvenliğini etkileyebilir. Alternatif güzergahların önceden belirlenmesi, sadece bireysel konfor için değil, şehir içi trafiğin sürdürülebilirliği ve kriz anında hızlı müdahale kapasitesinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Trafik akışındaki bu tıkanıklıklar, kentsel ulaşım planlamasında acil iyileştirmelerin gerekliliğine açıkça ortaya koyuyor. Şehir içi lojistiğin kesintisiz işleyişi ve kamu güvenliğinin korunması için stratejik düğüm noktalarının optimize edilmesi büyük önem taşıyor. İyi geceler de.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün gizemli hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava kapalı ve nem oranı %92 olarak oldukça yüksekken sıcaklık 20 derece, Ankara'da ise parçalı az bulutlu bir havada 19 derece hissediliyor. İzmir'de gece serinliği 25 derece ile devam ederken yanınıza alacağınız hafif bir şal sizi çok mutlu edebilir. Gökyüzünün bu büyüleyici dansı eşliğinde geceyi huzurla ve dinginlikle geçirmeniz dileğiyle. Müziklerin ruhunuza dokunacağı o özel yolculuğa şimdi başlıyoruz. Şimdilik hoşça kalınca.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğini gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Damda Sokak ile Albay Faik Sözdener Caddesi arasında 3 dakika, Maliye ve Kemankeş caddelerinde ise 2 dakikalık gecikmeler yaşanmaktadır. Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle bu güzergahlarda alternatif rotaları kullanmak önem arz etmektedir. Yol çalışmaları nedeniyle oluşan bu aksamalar sadece bireysel zaman kaybı değil, kentsel hareketliliğin ve lojistik akışın kesintiye uğraması anlamına geliyor. Özellikle kritik kavşaklardaki gecikmelerin artması, bölgedeki trafik yoğunluğunun birikerek yan caddelere sıçrayabileceğini gösteriyor. Bu tür altyapı çalışmaları sırasında uygulanan dinamik yönlendirme sistemlerinin eksikliği, sürücülerin önceden planlama yapmasını zorlaştırarak toplu ulaşım ağında genel bir yavaşlamaya neden olmaktadır. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu trafik yoğunluğu, şehir içi lojistik ağını doğrudan etkileyerek kentsel yaşamın akışını zorlaştırıyor. Planlı bir yönlendirme sisteminin eksikliği, sürücülerin plansız rotalara yönelmesine ve genel trafiğin daha fazla tıkanmasına yol açıyor. Şimdilik bu kadarcık.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Damda Sokak ile Albay Faik Sözdener Caddesi arasında 3 dakika, Maliye ve Kemankeş caddelerinde ise 2 dakikalık gecikmeler yaşanmaktadır. Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle bu güzergahlarda alternatif rotaları kullanmak önem arz etmektedir. Yol çalışmaları nedeniyle oluşan bu aksamalar sadece bireysel zaman kaybı değil, kentsel hareketliliğin ve lojistik akışın kesintiye uğraması anlamına geliyor. Özellikle kritik kavşaklardaki gecikmelerin artması, bölgedeki trafik yoğunluğunun birikerek yan caddelere sıçrayabileceğini gösteriyor. Bu tür altyapı çalışmaları sırasında uygulanan dinamik yönlendirme sistemlerinin eksikliği, sürücülerin önceden planlama yapmasını zorlaştırarak toplu ulaşım ağında genel bir yavaşlamaya neden olmaktadır. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu trafik yoğunluğu, şehir içi lojistik ağını doğrudan etkileyerek kentsel yaşamın akışını zorlaştırıyor. Planlı bir yönlendirme sisteminin eksikliği, sürücülerin plansız rotalara yönelmesine ve genel trafiğin daha fazla tıkanmasına yol açıyor. Şimdilik bu kadarcık.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı'ndaki yol çalışmaları nedeniyle yoğunluk yaşanırken, Gazhane Caddesi ile Talat Paşa arasındaki belirsiz durum, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Evliya Çelebi Caddesi ve Bahriye Caddesi hattındaki çalışmalar trafiği yavaşlatırken, Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Batı Bulvarı arasındaki yol kapanmaları, ulaşımı ciddi şekilde kısıtlıyor. İzmir tarafında ise Mızraklı ve İnönü caddelerindeki çalışmaların yanı sıra Ali Çetin Kaya Bulvarı üzerindeki onarımlar trafik akışını etkileyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Şehir içi ulaşım ağlarındaki bu geniş kapsamlı onarımlar, sadece anlık trafik yoğunluğu değil, kentsel altyapının uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollerdeki yol çalışmaları, nüfus yoğunluğunun yarattığı aşınmayı telafi ederek güvenli ulaşım standartlarını korumayı hedeflemektedir. Bu süreçte alternatif güzergahların etkin kullanımı, toplu taşıma sistemlerinin aksamasını önleyerek kentsel hareketliliğin devamlılığını sağlar. Altyapı yatırımlarının planlı yürütülmesi, şehir sakinlerinin günlük yaşam kalitesini artırırken kamusal alan güvenliğini de doğrudan tahkim eder. Kentsel altyapı çalışmaları sadece fiziksel onarımlar değil, aynı zamanda şehirlerin güvenli ve sürdürülebilir büyümesi için zorunlu birer yatırımdır. Bu tür planlı müdahaleler, uzun vadede trafik akışını stabilize ederek toplumsal yaşamın devamlılığını güvence altına alır. Şimdilik bu kadarca.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi geceler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kemerlerinizi bağlayın çünkü sahadaki kaosun tadını çıkaracağız. Real Madrid'in Elche karşısına uzatma dakikalarında bulduğu o golle 3'e yükselmesi tam bir son dakika kurtarışı değil. Resmen maçın son saniyesinde gelen bayram şekeri gibiydi. Bizimkilerden Arda Güler sadece 68 dakika sahada durup maçı domine ederek yıldız seçilince İspanya Ligi'nin geri kalanı için hadi eyvallah dedi. Elche savunması muhtemelen Arda'yı görünce bir anlık boşluğa düşüp hayallere daldı. Çünkü çocuk sahadayken topu ayağında tutmak yerine adeta şişleme gibi ileri gidiyor. Real Madrid bu maçta sadece 3 skorunu almadı. Aynı zamanda genç yeteneğimizin Avrupa'da nasıl dans ettiğini tüm dünyaya bir kez daha hatırlatıp Elche taraftarlarını evlerine gönderdi.
1: Arda Güler'in kısıtlı sürede sergilediği performans sadece bireysel bir yetenek gösterisi değil, aynı zamanda modern futbolun genç yeteneklere bakış açısını değiştiren kritik birer veri sunuyor. Real Madrid gibi devlerin sisteminde bu denli hızlı etki yaratması, Türk futbolunun teknik altyapı ve oyuncu gelişimi konusundaki potansiyelini uluslararası arenada tescilleyen somut bir başarı. Elche karşısındaki skor üretimi, genç bir oyuncunun baskı altında soğukkanlılığını koruyarak taktiksel disipline nasıl uyum sağladığını açıkça ortaya koyuyor.
0: Ece'nin o aşırı teknik ve akademik açıklamaları dinlerken sanki futbolu değil de bir nükleer santralin çalışma prensibini analiz ediyormuşuz gibi hissettim ama gerçek şu ki çocuk sahadayken topa dokunduğu her an rakip defansının beyni yanıyor. Real Madrid gibi devlerin sistemine uyum sağlaması bir veri değil, bu çocuğun futbol zekasının diğerlerine göre çok daha keskin olduğunun en net kanıtı. Elche savunmacıları muhtemelen sahada bir çocuk değil, adeta onlara karşı satranç oynayan bir usta gördüler ve ne yapacaklarını şaşırıp öylece izlediler. Arda'nın bu performansı sadece teknik altyapıyı tescillemekle kalmıyor, Türk futbolunun yetenekli ama ham etiketini söküp atarak hazır ve tehlikeli damgasını çok sert bir şekilde vuruyor.
1: Arda Güler'in performansı sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Türk futbolunun gelişim modelindeki yapısal dönüşümün bir göstergesidir. Modern futbolun gerektirdiği yüksek oyun zekası ve hızlı karar verme mekanizmalarını bu denli küçük yaşta sergilemesi, yerel akademilerin küresel standartlara ne kadar yaklaşabildiğini kanıtlıyor. Bu başarı, Türk genç yeteneklerin sadece fiziksel kapasiteyle değil, taktiksel derinlikle de Avrupa'nın zirvesinde rekabet edebilecek seviyede olduklarını uluslararası arenada tescilliyor.
0: Ece'nin akademik terimlerle süslediği o yapısal dönüşüm meselesine gelirsek, aslında olay sadece yerel akademilerin başarısı değil, bizimkilerin artık sahada boş beyinle koşmak yerine oyun kurucu zekasıyla hareket etmeye başlaması. Arda Güler sahadayken rakip savunma oyuncuları sadece topu değil kendi stratejilerini de kaybediyorlar. Çünkü çocuk onlara karşı bir satranç tahtasında taşlarını çoktan yerleştirmiş durumda. Bu tür yeteneklerin Avrupa'nın zirvesinde taktiksel derinlik sergilemesi, bizim futbolun o eski koş ve vur klişesine artık çöpe attığını gösteren en büyük kanıt. Hay hay hay.
1: Bu başarıyı sadece bireysel yetenek veya yerel akademi başarısı olarak sınırlamak yerine Türk futbolunun küresel pazardaki değerleme modelini nasıl dönüştürdüğünü analiz etmeliyiz. Arda Güler gibi oyuncuların varlığı, Türk sporcuların Avrupa kulüplerine sadece potansiyeli olarak değil, taktiksel derinliği olan hazır parçalar olarak sunulmasını sağlayarak pazarlık gücümüz artıyor. Bu durum, uluslararası futbol ekonomisinde Türkiye'nin marka değerini yükselten ve gelişen bölgelerden gelen yeteneklere yönelik ön yargıları kıran stratejik bir kırılma noktasıdır.
0: Ece'nin pazarlık gücü ve marka değeri gibi ekonomi dersi tadındaki açıklamalarına hayran kaldım ama gerçek şu ki, bu çocuk sahaya çıktığında taktiksel derinlikten bahsetmiyoruz. Resmen rakip oyuncuların IQ seviyesini sorgulattığı bir gösteri sunuyor. Avrupa'nın ön yargılarını kırması için sadece iyi oynaması yetmez, o kadar estetik ve zekice hareket etmesi lazım ki, karşı taraf bu çocuk nasıl bu yaşta bunu biliyor diye durup düşünürken, Arda çoktan boş kalmış kaleyi bulmuş oluyor. Bizimkiler artık Avrupa'ya sadece ham madde olarak değil, üzerine ustalık işi eklenmiş birer sanat eseri gibi gönderiliyor. Yani paketleme çok şık, içerik ise gerçekten de sınıfı geçiyor.
1: Bu gelişim, hem bireysel yeteneğin teknik mükemmellikle birleştiği bir başarı hikayesi, hem de Türk futbolunun küresel arenadaki konumunu güçlendiren stratejik bir sıçradır. Sahadaki estetik ve zekice hamleler, ülkemizin spor vizyonundaki evrimi açıkça yansıtmaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.